0: Radyo İkin.
1: Hadi arkadaşlar, başlıyoruz. İyi bak, gör bak değdi mi?

yahu gülüm. Zaten senin için vefasız dediler, hayırsız dediler ve hatta telmaşa dediler.

0: değmez. Reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Yürekten giden Radyo Ekin. Reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Aslan gelen, yürekten giden.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başım

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Zeynep'im, benim de gülelin olan Zeynep'im. Reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Yürekten giden Radyo Ekin. Reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.

0: Bugün burada kabine seçimleri için toplandık. Biliyorsunuz oylarımız her geçen gün fişek gibi fırlıyor. Böyle giderse tek başına iktidar olmamız hiç de uzak bir ihtimal değil.
1: Ne görev verilirse ülkemiz için canla başla çalışırız başkanım.
2: Bu çocuk çok dürüst birine benziyor. İlk fırsatta partiden ihraç edilen. Başımıza hiç açmaz.
3: Doğru.
4: İyi konuşuyor ama boş konuşuyor. Liderlik baskı da yok zaten. Anladın mı?
5: Deli mi? Deli mi?

0: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla basmında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra e-devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında e-devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Reklam. Bugün burada kabine seçimleri için toplandık. Biliyorsunuz oylarımız her geçen gün fişek gibi fırlıyor. Böyle giderse tek başına iktidar olmamız hiç de uzak bir ihtimal değil.
4: Ne görev verilirse ülkemiz için canla başla çalışırız başkanım.
5: Bu çocuğu çok dürüst birine benziyor. İlk fırsatta partiden ihraç edilen. Başımıza hiç açmaz.
6: Doğru. İyi konuşuyor ama boş konuşuyor. Liderlik baskı da yok zaten. Anladın mı?
7: Deli mi? Deli mi?

0: da
1: 1992'den bugüne
0: Asmolları
1: Kuyumculuk
2: Polisler sizinle adım arıyorlar beni adım adım Sarlabaşı mahallesinde düştüm daradaradayım hani Düştüm daradaradayım hani Düştüm dara zordayım hani Daradayım hani

Tu connais pas. C'est ma vivante.

0: taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

0: yurdumuza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Siz bilirsiniz hangi partiye atacağınızı.
1: Seçimler var ya.
0: Olmuştur seçimlere.
1: Senin parti yemiştir. Bir oy çıkmıştır.
0: Kaç kişi vardır benim köyde?
2: Valla benim oyumdur ağam.
1: Benim oyumdur ağam.
0: Ulan bir oy ikiniz verdinizse benim oy nereye gitti?

0: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.
1: Sayın Başkanım, hasta mısınız? Yüzünüz sapsarı.
2: Cuma günü saat 4:10 kala öleceğim.
1: Bunu bekliyordum Sayın Başkanım. Allah sevdiği kulunu yanına erken çağırırmış. Sizi çok arayacağız başkanım.
2: O zaman sen de gel.
1: Aman başkanım, benim yapılacak daha çok işim var.
2: Benim de var ama dinlemiyorlar. Mikrofonu hazırla, öleceğimi benim ağzımdan duysunlar.
1: Hay hay efendim.
2: Çok sevgili vatandaşlarım, size üzücü bir haber ileteceğim. Dün gece öleceğim bana melekler tarafından bildirildi. 2 gün sonra cuma günü saat 4:10 kala öleceğimi siz sayın vatandaşlarıma en derin sevgilerim ve muhabbetlerimle bildiririm. Beni hatırlayınız. Beni kesinlikle unutmayacağınızı biliyorum. Çekemeyenler çatlasın.

0: Günahım yetti artık. Hangi işe girdiysem kovuldum. Neyi tuttuysam kurudu. Evde karı dırdırı, sokakta borçlu kuyruğu. Ne yapacağımı şaşırdım. Toto, loto, piyango bana mısın demedi. Yok işte. Vermiyorsa Mahmut, neylesin kel Mahmut.
1: Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat.
2: Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli Murat. Deli

0: Nasıl evlendiniz?
1: Yandım buna ben.
0: Yandın mı?
1: Ha. Bir miyelerde kaçacaktım. Bir edile gari.
0: Nerede gördün de yandın?
1: Okulda okuyordum. Bu da büyüdü, yandım.
0: O da yandı mı sana?
1: Yanmam.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Reklam.

0: Bilader, dadanın çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma!
2: Havra'yı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dava ayakta bir adam var, onu görmüyor musun?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yere düşen adamı görüyor musun?
0: Evet.
2: Ya, onu oradan sola döneceksin.
0: Tamam. Tamam mı?
2: Tüm düz gideceksin, burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra göçe var. Göçeyi geçtikten sonra karşısından çıkan ilk dükkan.
0: Tamam. Sağ olasın kadın.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi demeye? Keşfederim.

0: Natali Show.
1: Ender Senek'le araba almanın adresi Niloğlu Otomotiv Dadali Show'u sunar. 0533 634 2781. Dadali!

0: sen bir modi var ama yazsın rahmeti iyidir ya. Doğa kapıdan açıkta sıkıntı yok.
1: Ya dur Mevlam şu.
0: Efendim ben geldim buradayız. Şöyle hayatı iki saat boyunca ciddiye almayacak olan herkesin radyosuna bir kademeden ses versin. Burası neresi?
2: Radyo 2.
0: Yayına kim geldi?
3: Dadali Show.
0: O zaman sıkıntı yok abi. Açabildiğin kadar radyona ses. Gelebildiğin kadar radyona sesimi ver. Aynen. Geldiğimiz bir belli olsun da bence. Geldiğimiz bir belli olsun. Deli Murat'a teşekkür ediyorum yaşattığı güzellikler adına. Saatler 12'ye kadar. Hadi hayatı ciddiye bir anlayalım ya. Valla darlandım. Bu ara ben çok darlandım. Ne oldu anlamadım ama bir genişlememiz lazım yani. Tabii. Öyle de baktın olmaya bakmayacaksın diyoruz ya. Yenge. Milan Otomotiv'in sponsoruyla buradayız.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Araba almak isteyenler var mı? Dadali araba almak istedik ama bize kredi çıkmayı diyenler var mı? İcralık olmayı başaramadıysanız hala bir şansınız var. Yani icralık olmadınız ama bankada siciliniz bozuk, puanınız düşük, banka sana kredi vermiyorsa Miron Otomotiv seni araba sahibi yapar. Sıkıntı yok. Hem de evden senetle. Şimdi bak ne yapın biliyor musunuz? Sahibinden.com'a girin. Oraya Miron Otomotiv yazın arama motoruna. Miron Otomotiv

O değil mi? Maltepe de bu arada. Eyvallah. Şimdi oraya kıyamet gibi araba var. İstediğin her marka modelde araba bulabilirsin. Yapman gereken nedir? Beğendiğin arabayı belirle abi. Fiyat orada yazayım zaten. %30'unu cebine koy. Atla otobüse git Miron Otomotiv'e. Atla git abi. Sıkıntı yok. Yenge. 12 ay, 24 ay, 36 ay. Hiçbir kaderini yapamayacağın. Düşük vade üzerinden. Elden senden Miron Otomotiv. Herkes araba sahibi yapan 30 yıldır. Seni de araba sahibi yapsın. 0533-634-2781. Metin Miroğlu. 0533-634-2781'den Metin Miroğlu'na Miroğlu Otomotiv'e direkt ulaşabiliyorsun. Miroğlu Otomotiv'den danışmanısın artık.

0: kapıdan açık. Ben de şimdi duaya başlarsam yazık üzereyim. Ha bu kıtlıkta, ha bu sıkıntılı dönemlerde telefonsuz kalmanıza içim el vermiyor anlayın. Şimdi beni önden bir uyarı yapayım yani. Tabii tabii önden bir uyarı yapayım. Sonra niçin böyle dua ettin? Telefonumun camı kırıldı. Yan yattı, sen vuramadı. O işte beni bağlama. Haydi, neredesin?
1: Radyo 2.
0: Kiminle sun?
2: The Daily Show.
3: Ay mısın, hilal misin? Sen bana helal misin? Ay mısın, hilal misin?

0: Motiv'in sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0533 634 27 81.
1: Hanım Gülhanım, kaynadı sana kanım. Eller ol Leyla Sivan, radyo ikindi mi diye.
2: Dadali.
1: Vay vay vay vay vay vay vay. Bir şey dediğim şarkı yollar mısın demiş. Okay Papaz.
2: Dadali Show.
1: Papaz. Papaz Okay Öztürk. Sen öyle anlar mısın ya böyle bu havalardan böyle? Dinler misin sen? Ne bileyim, papazlar dinliyor mu bilmiyorum da yani, tamam bizim program ayrımsız bir program da. Bıraktık sonradan papazlar. Orijinal papazlar dinliyor beni, sıkıntı yok. Ama sen sonradan papaz olduğun için sende böyle bir gergi yaşıyorduk yani. Artık ben diyorum hani dinliyor muydu? Dinliyor. Abi ama ne kadar sonradan papaz olsun da o seni unutmayasın. Akıllı adamsın, akıllı uşak. Gülhanım gülhanım, kaynadı sana kanım. Ellerin Leyla'sı var, sen de benim sultanım. Canlı. Günaydın Selahattin Bayram Bey'in dikkatine demiş. Selahattin Bayram bu arada Radyo Kim ve Kim TV yönetim kurulu başkanımız oluyor. Patronun dikkatine diye mesaj gelmiş, dur. Selahattin Bey'in dikkatine, uzun zamandır değil bir dinleyiciniz olarak... İsteğimdir değil, Adali Bey değil, bu radyo değil, müdür yapın demiş. Hem reyting artacak, hem de geliri artacak, hem dinleyici patlaması yaşayacağız demiş. Selam ve saygılar Metin Bozda. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle demesen iyiydi bak, sonra benim atladığımı... Bak bu tarz işlerde benim atladığımı, benim söylettirdiğimi falan söyledi de benim öyle beklentim yok ya da. Ben böyle kafam rahat, valla. Geldim işimi yapayım. Birazdan basıp giderim Anadolu yakasına. Orada işimi bitiririm. Gelirim buraya akşam yayını yaparım Allah'ın izniyle. Derken devam yani öyle yuvarlanı giderim yani. Oy gülhanım gülhanım. Günaydın Adali Bey. Günaydın Mallim. Ben Ankara'dan Fadile. Fadile kız Fadile. Fadile. Her zamanki gibi harikasın diye bir tane diye. Kars. Türkü çalar mısın demiş. Kars'tan mı? Bakarım ne olmasın ya. Daha yeni geldik, dur hele. Günaydın da dedi, Allah'ım diye yağmur gibi diye hesaplarına para yağdırsın demiş. Amin. Yeşim, yeşim, yeşim. Amin inşallah. Allah razı olsun. Sağ olasın Yeşim. Selamünaleyküm kardeşim. Hayırlı, bereketli, huzurlu, bol rızıklı yayınlar demiş. Bol bol rızıklı yayınlar diliyorum hem. Ben bilmem, Express Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gürlevik. Televizyon programımızın ayakkabı sponsoru. İbrahim abi, günaydın hayırlı işler. İbrahim abiye de selam olsun. İbrahim Gürlevik'e. Oradaki bütün dostlara da. Papaz değildi, despot oldum ben demiş. O ne lan? O ne iş yapmayı tam olarak? Papaz değil, despot oldum ben. Daha mı şey, makamlı bir şey böyle... Daha mı yüksek mertebe mi oluyor ya? Ne diyorsun ya? Ciddi mi diyorsun sen? Yemin ederim senden korkmayanın Allah belasını versin. Sen her şey olursun Okay. Ben sana inanıyorum. Bak bir tane de burada var yavru Hasan. Günaydın Reis demiş. Flevara STE tekstil dinlemede. Flevara var. Ulan oğlum sen normal Türkçe'yi konuşamazsın. Ay yazdığına bak, İngilizce mi İngilizce yazan ya. Desem bana gibi sesli mesaj at. Ha bu Free var mı? Free var Steve eksik. Oğlum neden bilirsin böyle garip isimleri ya? Kendi adını yazın, ay bana tutmuş firmanın adını yazmazsan yavruya bak. Oğlum ya. Sen nasıl bir şeysin ya? Sen programa geldiğimi yüzümü yıkamaya gerek kalmayı biliyor musun? Ne zaman yayına gitsem ben diye enerji full olayım. Yok ya. Sağ olasın Adnan. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Efendim bir 10 otomotiv ana sponsorluğu da buradayız. Bir 10 otomotive. Selamlar, sevgiler, saygılar olsun bir kez daha. 0533. Bak bu numarayı kaydedin. Araba sahibi olmak istiyorsanız her marka model aracı elden senetli alabilirsiniz. Banka kredi vermeyebilir. Çok önemli değil. Senetli 12 ay, 24 ay, 36 ay elden senetli. %30'unu verelim Dadali. Biz de bir araba sahibi olalım değilsem 0533 634 2781. Miron Otomotiv'in telefon numarası Metin Miroğlu'nun telefon numarası. Miron Otomotiv katkılarıyla bizden muhabbetimize, sohbetimize devam edelim. Niye çalışmadı bu? Onu yok canım, bakayım çalışıyor mu? Ha, hiçbiri çalışmıyor, güzel. Vallahi böyle iyi. Hakikaten çalışmayla.

0: Dadali.
1: Şimdi bak şöyle bir şey yapacağız. Soruyayı bir kapatalım önce.
0: Dadali.
1: Kapat soruyayı. Kapat. Böyle bir sizden bir kabası güzelleşti. Işte. Bunu bir yenileyelim bakalım. Ya tam böyle işte geriyi kabul anlayın mısın? Tam yayına gireyim böyle. Tam moda giriyorum falan derken böyle bir şeyler oluyor gidi geliyor ama ne yapalım, yapacak bir şey yok artık. Sağlık mağlık olsun yani. Ha bu çalışırız inşallah. İşi çözeceğiz baba. Dur bakalım. Heh. Dur bakayım. Bakalım olacak mı? Bakacak, olmazsa kadar yapacak bir şey yok yani. Baktım oldu mu? Olacak. Dur bakalım. He. Allah benden razı olsun. Ne yapayım daha? Daha boğuşak ne yapsın? Şundan çalışayım, şunlara bakmam lazım.
2: Dadali Show.
1: Ya bendeki bu yedenek, bendeki bu akıl ne olacak? Yemin ederim kendimden korkarım ya. Tüm maşallah bana ya. Benim ne ilahe illallah ya. Can yanıma yanıma yanıma yamacıma. Durma öyle uzakta, senin yerin burası. Senin yerin neresi?
2: Dadali Show.
1: Allah ona kurban, eyvallah. Mesajlara bir bakalım. Selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Aleykümselam. Sağ olasın. Tüm Ardahan göre ne bu? Sürügüden. He, Sürügüden köylülerine yazsın sıradaki parçalıymış. Eyvallah. Gökhan Topçu selam olsun. Çok şükür yağmur yağdı Dadali demiş. O ne kadar güzel. O zaman rahmet kapıları açık demektir. Herkes günaydın yansın. Yağar rahmetin yüzü suyu hürmetine. Telefonlarımıza bir dua edersin. Selamünaleyküm yani. Hoş geldin Dadali Baba yayınlar diye gelin mesaj teslaçı Mehmet abiden. Sonrasında günaydın hayırlı zamanlar, ben geldim çalışma isteğim diye sıfır. Titinak. Titinak batarken. Titinak diye bir şey yok oğlum. Titanik. Titanik batarken diye keman çalan adamın rahatlığı var üzerime diye. Neyime güvenirim ben de bilmiyorum diye. Ne yapsam diye kuyayım o kapıya bir odun diye. Aynı modda devam et Nedim. Demek ki daha şey almadı. Oksijen çekmedi. Daha tüplerin içerisine girmemiş. Nedimciğim canım benim. Aynı modda kalmaya çalış bak. Akşama kadar kalabileceğim uzun bir dene bakayım. Hadi. Bir dene. Görgülü koçu oraya. Koçu Ayhan Yardımcı. Hoş geldin. Merhaba kardeşim. Hayırlı yayınlar. Yine harika program yapacaksın. Seni seviyek demiş. Allah razı olsun. Ben de sizleri seviyorum. Allah var etsin hepiniz. Senin konuşmalarına sabahları bir senin bu sesini duyduğumda dedi işim nasıl gidiyor biliyor musun? Ödemeyen çek bile ödeni Dadali dedim. Yok ya. Ulan bir tek ben kendimi mi işitmeyeyim? Böyle mum dibini aydınlatmaz değil de ben kendime mi bir halta yaramayayım? Ben ne kadar çok ama. Ya bu demosan iyiydi ha. Esen diyorum bak. Tamam sizin telefonunuzdan bak olduğunda güzel bir şey de hoş. Hani kendime faydam yok değil mi? Yiyici takımı o kadar hor kullanayım beni ki. Bildiğin gibi değil. Şimdi ikinci saatimizde sponsor olmak isteyen firma var mı? Anladık Hasan. Hasan anladı. Hasan beni ben Ekrem Çolak, Halit Bey, Metin Türkmen hepinize Malik. Malikciğime de selam olsun. Hepinize günaydın tekstilci arkadaşlar. Eyvallah. Ha ne diyeyim, ikinci saatimiz. Şimdi bu saatimizde Milan Otomotiv ana sponsorumuz. 11-12 arasında firma sahibi var mı aramızda? Reklam daha önceden de yani hiç denemedik. Yani bir de biz bir reklama çıkalım ya. Seni Kürdürler, Alevi Sünnesi, Çerkezi göçmeni 5 milyon dinleyicim var. Bunlardan da bizim de dinleyicilerin, bizim de müşterimiz olsun, bizimle de iş yapsın diyenler var mı? İşini sahipleri, firma sahipleri. Bak abi rahmetin yüzü hürmetine. Şüphesiz rızkın kefili Allah. Gene bir güzellik yapayım gene. Şimdi şu reklam hattını aldım yanıma dur. Bilek onu bakayım bana. Tamam çık dışarı. Reklam departmanındaki arkadaşlar. Çıkın dışarı. Çıkın yürü. Begayde Bey. Yok gelen çağrıları ben cevap vereceğim arkadaşım. Aynen. Firma sahipleri, işleri sahipleri. Telefonları bir elinize alın bakayım. Alın elinize. Daha önce hiç reklam çalışmamış olabilirsiniz. Anlayın mı? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bak yapmamız gereken tek şey. Ya ciddi anlamda kazanmak istiyorsan. Sonuçta takdir edersiniz ki yaptığınız iş, o işi sadece siz yapmayacaksınız. Yani sizin gibi milyonlarca firma var. Doğru mu? Şimdi o firmaların arasından da sıyrılmanız lazım. O zaman şöyle bir bismillah deyin. Allah'ın izniyle gün doğmadan neler doğar. Anlayın mısın? rızkın kefili şüphesiz Allah. Dadali bir de biz seninle bir reklam görüşelim değilsen al telefonu çağrı bırak şu an. Şu anda çağrı bırakanları tek tek ben arıyorum. Hatta ve hatta firmalarınızı da ziyarete ben geleceğim. Hem bir çayınızı içeriz hem yaptığınız işi beraber gezeriz. Olmaz mı? Hazır mıyız? 0532 Dadali Show reklam ve sponsorluk hattı. 0532 659 20-52. Uzun uzun çaldırmayın, bir kere çalsın yeter. 0532 659 20-52. Gelen çağrılara döneceğim ben. Evet, uzun uzun çaldırmayın. Sektörünüz ne olursa olsun işlerimizde bir hareketlenme olsun inşallah. Yeni yeni müşterilere kapınızı açın abi. Tabii. 0532 659 20-52. Çağrı bırakın, ben arayacağım sizi. Son kez veriyorum. 0532 659 20-52. Ooo, canlar güzel geliyor maşallah. Uzun uzun çaldırmayın. Bir geri çalsın, numaranız görünüyor bende.

0: Bilader, dadanın çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan gel, gel, gel elini. Gel buraya.
2: Havra'ya görüyor musun?
0: Nereye?
2: Dağ ayakta bir adam var, onu görmüyor musun?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Yönetsen adamı göreyim misin?
0: Evet.
2: Gel. Onun oradan sola döneceksin.
0: Tamam.
2: Tamam mı? Tüm düz gideceksin. Bunun dikine gideceksin. Ondan sonra göçe var. Göçeyi geçtikten sonra karşısından çıkan ilk dükkan.
0: Tamam. Sağ olasın kadın.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.
4: Elden senetle araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv'in sunduğu Dadali Show devam ediyor.

devam aynı şimdi. Mesajlar var, şimdi mesajları birazdan okuyacağım. Gelen çağrılar var, çok teşekkür ediyoruz firma sahiplerimize. Radar Show reklam altına çağrı bırakan herkese sonsuz teşekkürler. O zaman şöyle bir kutu kanal yapalım. Birazdan mesajları da okuyalım, olur mu?

sasa. Sorun en azı haber denilin teki dedi mi? Akla gelen bir su gene sıkıntı yok. Valla mesajlarla bir yandan böyle hızlı hızlı geliyor güzel. Bir yandan da çağrılar geliyor firma sahiplerimize de teşekkür ediyorum. Eyvallah. Besleyin oğlum. Sen kardeşim ayı yayınlar demiş. Eskiden elinden neşter düşmezdi. Ne oldu demiş.

Ana kıymetli dedeli ben Nihat İlgün sırada gezen lazoni Erdal Aygün'e gelsin demiş. Gelsin bari. Gelsin hepinize gelsin. Hepinize gelsin. Hepinize gelsin. Hepinize gelsin. Günaydın Eylül'den kolay gelsin Ataşehir'den İmranlı'nı Hasan Ocak. Hoş geldin. Selamünaleyküm dedeli abi demiş. Aspingöl turizmine selam olsun. Kaptanımız Kenan Başkara. Karadeniz Partisi Çanar Mısır. O ne canak o işlere. Selamünaleyküm dedeli ben Almanya'dan Zeynal Tanışkan Sivas türküsü demişler. Selamünaleyküm dedeli kardeşim nasılsın iyi misin? Sıradaki türkü canımdan çok sevdiğim kendime gelsin Zeytinburnu'ndan Malatya'nın Metin Dilçen. Selam olsun. Eyvallah. Hepinize selam olsun bakalım. Devam.

0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 6455.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
4: Reklam.

0: Elden senetle araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv'in sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0533 634 27 81.
1: Dadali!
2: Dadali!
1: Dadali!
2: Dadali!
1: Lan ne

0: Dadali.
1: Saatinde sonuna geldik. Bu arada gelen çağrılara cevap verdim.
0: Dadali.
1: Bir yandan da böyle tanışayım işte. Sonra diyorsunuz bana ya araya oturuyorsun. Ne oturmaz yolu lan. Telefonlara bile ben bakarım ya. Gidik vatandaşa hızlı cevap verebilmek adına yani. Nasıl? Allah benden razı olsun ya. Vallahi bile böyle bir şey yok ya. Korkarım kendim de. Yine Gülhan Başkan bu arada yolda mısın? Radyoya geliydin en son. Gülhan Başkan bizi bir durdun başkan be. Hani saat 11 oldu 10.30'da buradaydın saat oldu 11. Benim leyla illallah ya. Gülhan Erdoğan. Gülhan Erdoğan gene arazim yok. Yapmaz diye düşüneyim ama da bakalım yani. Efendim bu arada Miron Otomotiv ve katkılarından dolayı teşekkürler ana sponsorumuza. Bir kez daha söyleyelim arkadaşlar. Eğer ki araba almak istiyorsanız bankadan kredi çıkmayı da dadali diyenler var ise yapmanız gereken çok kolay abi. Sahibinden.com'a gireceksiniz. Tamam mı? Miron Otomotiv yazın. Miron Otomotiv'in sayfasında beğenin abi. Hangi arabayı beğeniyseniz beğenin. Gerisine karışmayın. %30'u nakit. Kalanı 12 ay. 24 ay 36 ay. Elden senetli araba sahibi ol. Arabana bin sayın içerken işlemlerini halletsinler arabana bin. Oradan bas evine git abi. Daha ne olsun yani. Miron Otomotiv Metin Miroğlu. Hayırlı işler. Maltepe'ye bir kez daha selamlarımızı gönderelim. Ben şöyle numarayı vereyim. 0533 Dilek Metin Miroğlu'nun numarası. 0533 634 2781. 0533 634 2781.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Saati kapatıyorum. Az sonra ikinci saatimizde burada olacağım. Miron Otomotiv'e bir kez daha katkılarından dolayı teşekkürlerimizi göndermiş olalım.
3: Elden senetle araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv'in sunduğu Dadali Show sona erdi. 0533 634 2781.

0: Bilader, dadanın çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan gel gel, getir elini. Yala buraya.
2: Havrayı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dağ ayakta bir adam var, onu görmeye misin?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yere düşen adamı görüyor musun?
0: Evet.
2: Gel. Onun oradan sola döneceksin. Tamam mı? Tüm düz gideceksin. Burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra göçe var. Göçeyi geçtikten sonra karşısına çıkan ilk dükkan.
0: Tamam. Sağ olasın kanal.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: Gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.
0: Lan ne oldu?
4: Dadali Show. Dadali Show. Dadali Show.

0: Ayağına sevmez miyim Manatya'yı? Sevmezsin. Tabii. Rahmetli de öyle değildi.
1: Dadali.
0: İstanbul'u Dadali. Yakanlar bile Manat'ta. Öyle yollara da şahit bir dönüşümüz ama güzel bir Manatya türküsü. Oranın haricinin ağzına sağlık. Güzel bir Manatya türküsü. Şimdi ben buradan beri yani bayağıdır bütün gelen telefonlara tek cevap veriyorum. Çok çalışayım gene ya. Vallahi ya. Bakalım bu saat kime nasip olacak? Hangi firmaya, hangi sektöre nasip olacak bilmiyorum. Arkadaşlar 0532 659 2052'ye çağrı bırakanları ben arıyorum. Dadali Show reklam ve sponsorluk attım. İş yeri sahipleri, firma sahipleri çağrı bıraksınlar. Gelen çağrıları ben tek tek arıyorum. Dediğim gibi bakayım bu saatimizi 11-12 arasını hangi sektöre, hangi firmaya sponsorluk vereceğiz? Bir görelim bakalım. Anlayın mısın? Firma sahipleri, iş yeri sahipleri, Dadali reklamla ilgili görüşelim değilsen hemen çağrı bırak abi. 0532 659 2052. Bir daha verelim. 0532 659 2052. Günaydın Dadali Bey, nasılsın, iyi misin diye. Hamdolsun, uzun zaman oldu diye sana yazmayanı diye. Burk firması ekibi olarak demiş her zamanki gibi. Seni dinleyerek İnci, Suman, Fatma ve ben Neriman. Kucak dolu selamlar demişler. Bir de Fatma'nın bugün değil doğum günüdü. Yok ya. Ben doğdum doğalı. Şimdi mutlu. Fatma. Doğum günü kutlu olsun Eki. Kaç oldu? 65 oldu mu? Yapma ya. Sağlık dolu yıllar dilerim hepinize. Doğum günü olan herkesin doğum gününü de kutlamış olalım. Sevgili Fatma ve bugün kimler doğduysa hepinizin doğum günü kutlu olsun. Selamlar kim ya burasına Free TK. Arkadaşlara Gaziantep yöresinden demiş bir türkü. Bakacağız. Günaydın Dadali. Kararsan çalarsan sevinirim. Emeğine sağlık. Amasya'lı Erkan. Sevgi Zeytun. Kolay gelsin. Mutlu yayınlar Dadali kardeşim. İzmir'de İzmir dinlemeden yine bir uçuyorsun demiş ya. Eyvallah. Bol kazançlar dilerim demişsin. Amin hepimize inşallah. Selam ben Ziya sıradaki şarkı Sivan Şarkışlar. Haraç Deresi Köyü'ne. Yansın demişler, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ettim, hoş geldin. Güzel tabii ki diye. Yeni gelmedin, geri geldin diye can hoş geldin demiş. Ercan Münik'le Esenler. Selamlar olsun. Beraber radyo dağıtıma diye. Devam demişsin, eyvallah. Selamlar olsun. Bayram İncebay'a selamlarımızı gönderelim. Bayram İncebay. Malatya Türkü senin içine gelmiş olsun. Eyvallah, selam olsun hepinize. Gel desem gelmez mi? Uğruna can vermez miyim? Buran Topal'dan bir tane çalalım ya. Manatya'nın peşine bir Erzurum'a gidelim abi. Erzurum'da da sevirem kardeş. Erzurum'da da sevirem kardeş. Mum gibi erirem gün yavaş yavaş. Vay deri vay. Yine güzel çalışayım. Yine güzel çalışayım ama Allah benden razı olsun. Kendim bir akışlayabilirim müsaadenizle. Ya poli denmek istemiyorum sonra nazarlanayım nazara geleyim. Öyle sıkın diye şarkı ama ne yapalım. Öyle. Şimdi. Güzel. Vallahi var ya. Vallahi var. Güzel. Tamam, önce bir Erzurum yapalım. Sonrasına bakalım.

0: Bilader, dadayının çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan gel, gel, getir elini. Yala buraya.
2: Havra'yı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dava ayakta bir adam var, onu görmeyeyim misin?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yere düşen adamı göreyim misin?
0: Evet.
2: Gel. Oranın oradan sola döneceksin. Tamam mı? Tüm düz gideceksin. Burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra göçe var. Göçeyi geçtikten sonra karşısından çıkan ilk dükkan.
0: Tamam. Sağ olasın kadın.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.
4: Dadeli Show.
5: Dadeli Show.
4: Dadeli Show.
5: Dadeli Show.
4: Devam ediyor.

0: 2012 yıllarının ayrımsız tek radyo programı.
1: The Daily Show.
0: Sesi. Allah'ım Allah. Şöyle bir doğuya gidelim doğuya. Benim Kürt dinleyicilerim nerede ya? Yalnız

birçok yeri de gezdik ha. Bir şey de kalmadı. Son yarım saatin içerisine de girdik. İyi oldu böyle güzel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi değil Dudur'dayın. Öyle mi? Formundasın yine demiş. Sevgiler abi. Yiğit. Eyvallah Yiğit'im. Sağ olasın. Alemin kralı. Alemin kralı abisi. Dadali demiş. İyi yayınlar abi. Mesaj yazmasak da değil frekansımız değişmez. Sevgiliyorsun. Saygılarla Fatih Kaya. Selamlar olsun. Dadali Bey yayınlar. Şükürler olsun kavuşlarına. Seni hasretle bekleyelim. Senin yerini hiç kimseler dolduramaz. Necdet Döner. Siz ara verdiniz yayınlara, biz de dinleyiciler de ara verdik demiş. İnanın ki diye radyo dinlemiyordum diye zaten diye. Bir siz bir de diye Emre Bey'i dinleydim. Hayırlı olsun. Sefalar getirdin. Eyvallah sağ olasın. Atamıza değil saygılar. Necdet Döner selamlar olsun sağ olasın. Keser Döner, Sap Döner, Güncalır. Güncalır Necdet Döner öyle. Tabii canım ne sandın? Çekeyirim kahruni, hiç gördün mü halimi? Arayıp sormayısın, ben öldüm mü kaldım mı? Ne çalsak ha böyle bakayım şöyle de. Vallahi şöyle bir bakayım ne çalalım diye. Şimdi cuma günü Ordu'da günleri var. Bir işte perşembe günü başlaydı. Ben cuma günü sunucuyum. Cuma günü sunumda ben olacağım saat 15'te. Atatürk Havalimanı etkinlik alanında olacağız. Cuma günü saat 15'te Dadali Show sunumuyla Ordu günlerinde olacağım. Yolu düşen herkesi beklerim cuma günü Atatürk Havalimanı'na. Ordu günlerine gelecek olan herkes sahnede beni bulsun olur mu? Abi canım ya bir tanışmış olurum. Yani o zaman bir Ordu yapalım Erol Aydoğan kulaklarda olsun. Buyurun bakalım. Yayından sonra Erol Aydoğan'la da bir toplantımız olacak. Bir görüşmeye gideceğiz inşallah. Erol Aydoğan benim dayım arkadaşlar. Şu an şu türküyü okuyan, yazan da kendisi, okuyan da kendisi. Vadiye çok güzel türküler kazandırmış isimdir. Erol Aydoğan'a da selamlar olsun sevgili dayıma. O zaman ne diyelim? Orada hava saldırayım size haydi.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyatı A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sadettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
2: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 5895. Gece 2'ye kadar hizmet.

Hayırlı her şey gönlünüzce olsun. Manayla sürenin sonuna geldik. Akşam saat 18'de. Görüşmek buluşmak ümidiyle. Haberi niye yuttun, niye geldin? Tutunmak zordur. Seni seven yerde kal demiş. 0729. Tamam olur. Seni mi kırsam ya? Ayıp ediyorsun. Tamam, burada kalayım o zaman. Okey. Selamlarım, ben Sait. Sıradaki türkü bana gelsin demiş. Hayırlı yayınlar dilerim. Kralsın kral. Sağ olasın kral. Peki o zaman akşam görüşürüz. Rabbim emanet olun, her şey gönlünüzce olsun. Akşam 18 çiftse burada günün ikinci yayınında. Radyo 2'nde Dadali Show'da görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin. Bu ses memleketin sesi. Radyo Ekin.

0: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dal olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüğüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum kanadım.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramıç'tayız. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramıç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40

0: Radyo için bu frekansta
1: en hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk.
2: Arnavutköy balıkçınız Metin'in sunduğu Serkan Lama başlıyor.
3: Serkan Lama başlıyor. Keyifli muhabbet, gündemden haber özetleri, mesajlarınız, telefon bağlantıları ve nefis türküler eşliğinde harika bir programa hazır mısınız? O halde açın radyolarınızın sesini.

0: Efendim herkese selamlar, sevgiler, cümleten selamünaleyküm. Radyoların en güzeli, en değerlisi, en kıymetlisi. Burası Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu, Radyo Ekin. Türkülerin kardeşi Serkan Lama yayında. İstanbul'da konuştuğumuz gibi yağışlı hava olan haftaya girdik. Gece itibariyle yağış başladı. Birazdan meteoroloji verilerini vereceğim. Sekomov tahminlerini vereceğiz efendim. Peki, güzel bir gün olsun inşallah. Umduğunuz bir gün olsun. Aldığınız haberlerin hepsi hayırlı olsun. Sağlık dolu, bereket dolu, mucizelerin yaşandığı inşallah bir gün olsun. İşiniz gücünüz az gelsin. Ayağınızı Rabbim daşa değdirmesin inşallah. Amin. Bak sonra demeyin arkamızdan dua edenimiz yok diye. Ya. Peki efendim, yayın başladı. Saat 18'e kadar beraberliğimiz olacak. Uzun soluklu mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin lütfen takip edin. Buradan mesajlarınızı bana rahatça ulaştırabiliyorsunuz. Serkan Lama official sayfam. Ortak sayfamız 541-484-60-60. 541-484-60-60. Buradan da mesajlarınızı WhatsApp üzerinden ulaştırıyorsunuz. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var. Haber detaylarımız var. İlginç haberler var. Aldığımız notlar var. Konuşacağız. Bu saatimizde balıkçınız Metin katkılarıyla başladık Arnavutköy'de. 21 yıldır aynı nokta, aynı lokasyon, aynı samimiyet, aynı kalite ve lezzet. Şimdi sabah saatlerinde Metin abiye bir video attım. Bir tane market, zincir market. Bugün palamutu 40 liradan veriyorum diye reklama çıkmışlar. Biz 100 liradan verdik ama balık verdik. Zincir marketin verdiği balıkları Metin abiye attım. Vatandaş aldığı balıkla rezil olmuş. Hiç kimse hiçbir şeyi kötü yapmadan ucuza satamaz. Bunu sakın unutmayın. Evet, bir bolluk var ama bu kadar da değil yani. O yüzden taze balık zor. Böyle şoklama balık geldiği zaman da önünüze verdiğiniz o 40 lira, o bile çok pahalı, biliyor musunuz? O balığa o çok pahalı. Bunları da konuşacağız birazdan. Az sonra. Peki o zaman hazırsanız biz hazırız. Hadi bakalım, türkülerin kardeşi yayında.
1: Radyo

0: Efendim beraberimiz devam ediyor. Balıkçınız Metin katkılarıyla da başladık efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, balıkçınız Metin Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni geçince 21 yıldır aynı kalite, aynı lezzet, aynı samimiyette. Sevgili Metin abi selamlar olsun. Sabah saatlerinde bir marketin yapmış olduğu kampanya 40 TL. Dedim ki ne kadar güzel, insanlar balık kesin. 40 TL'ye palamut. Yani diyor ya, çalsa bu parayı veremez. Ama alanların herhalde sosyal medyadaki videolarını gördünüz. O yüzden kalite tesadüf değil. Hani 100 TL'ye verdiğimiz geçen hafta bir kamyon palamut dağıtıldı. Hepsi taze. Bekletme yok. Buzluk yok. Dondurulması yok. Direkt taze palamutu sevgili Metin abi 100 liradan palamutu bol bol dağıtılır efendim. Ya. O yüzden nerede ne yediğiniz çok önemli. Uygun yiyorum diye de bir şeyi kötü yemenin anlamı yok. Yemesek daha iyi. Yemesek daha iyi yani. Balıkçınız Metin, tabii sadece balık değil, mevsimindeki şu anda, hele hele şu yağmurlarda, hele soğuklarda palamutun böyle kulağına kar suyu kaçsa daha da lezzetli olacak kıvama doğru şu anda gelmiş durumda. Hani sadece palamuttan bahsediyoruz ama. Tabii ki sadece palamut değil, taptaze kalamarı özel sosuyla, kiremitte ve tereyağlı yapılan karidesi, tuzda pişirilen balığı, mevsim salatası ve harika balık çorbası, günlük çiftlik midyesi ve tabii ki mevsimindeki palamutu, istavriti, mezgiti, sardalyası, somon balığı, levreyi, çuprası. O yüzden siz hiç uğraşmayın. Ne evinizi balık kokutun, ne uğraşın. Balıklar sizden, tatlılar, çaylar, kahveler de bizden. Balığı siz ödüyorsunuz, tatlıyı, çayı, kahveyi biz ödüyoruz. Balıkçınız Metin, Sultan Gazi Habibler üzerinden geldiğinizde Fenertepe, Eskedir'in asfaltını bitiriyorsunuz. Devlet Hastanesi'ne geldiğinizde hemen 100 metre sonra sağınızda, metro ile aramız 100 metre. Yani bize her türlü ulaşabilirsiniz. Rezervasyon numaram 0212-597-81-00, 0212-597-81-00. Yemek sepeti Trendyol Getir Migros uygulamasında varız. Özel organizasyonlarınızda varız. Nikah yemeği organizasyonları vesaire vesaire. Bizlere mutlaka ulaşın. Balıkçınız Metin sabah saat 09, gece 23'e kadar cumartesi pazar günü hizmetinizdeyiz. Tazeliğin, ustalığın ve gerçek balık keyfinin adresi Balıkçınız Metin. Yazdık mı efendim? Rezervasyon numaramız, irtibat numaramız 0212-597-81-0, 0212-597-81-0.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki devam ediyoruz.

Efendim yağmur gece itibariyle başladı ve söylediğimiz gibi de bakalım bu haftamız nasıl olacak? Hava yağmurlu ve yağışlı. Hava sıcaklığı daha da düşecek. Bilginiz olsun. Bugün hava 20 santigrat ölçülüyor. Yarın daha yağışlı olacak, daha sağanak olacak. Bilginiz olsun. Özellikle cuma günü, cumartesi günü 14 dereceye kadar düşecek. Yani yaklaşık bir 6-7 derece daha düşecek. Yani yarın cumartesi, perşembe, cuma, cumartesi, pazar yağmurlu. Hafta başına yağmurlu başlayacağız. Salı, çarşamba, perşembede İstanbul'da yağmur gözüküyor. Güneşimiz maalesef yok. Ona göre şemsiyeler alınsın, botlar çıkartılsın, boyansın, montlar, kabanlar çıkartılsın. Artık kalın şeyler giyinilsin. Doğalgaz yavaş yavaş şöyle ufak ufak yanmaya başlasın. Ki faturalardan alışmaya başlayın yani. Ya. Peki devam ediyoruz. Mesajları okuyacağız. Radyo. Radyo Ekin. Instagram sayfam. Serkanlama official sayfam. Birazdan okuyacağım mesajları. 541 484 60 60.

Efendim ilk saatimizin yavaş yavaş sonlarına geldik. Balıkçınız Metin katkılarıyla. Tanıtıcı reklam. Tabii cuma günü yine bir 10 kişiye balık ekmek vereceğiz. Nostaljimiz devam ediyor. Balık ekmek içinde balıkçınız Metin'e geldiğinizde tabii içerisine mevsim balığı koyuyoruz. Yani şu anda mevsim balığı ne bol? Tabii ki palamut. Ekmek arasında da palamut var. Bu nostaljimiz de devam ediyor. Hemen girişte tezgahımızın solunda da balık ekmeğimiz var. Tam 21 yıldır böyle küçücük bir dükkan iken bugün sizler büyüttünüz, sizler marka haline getirdiniz. 21 yıldır aynı lokasyonda, aynı samimiyette, aynı kalite ve lezzette, o güler yüzlülükle balıkçınız Metin sizlerle devam ediyor. Tabii gittiğinizde kalamarın tadına bakmanızı tavsiye ediyoruz. Ve tabii ki tereyağlı kiremitte karidesin tadına bakmanızı tavsiye ediyoruz. Tuzda yapılan balığı, tuzun içerisinde tuzla pişen balığı tavsiye ediyoruz. Ve balık çorbasını mutlaka Trakya'dan getirilen özel acısıyla tadına bakmanızı tavsiye ediyoruz. Mevsim salatası, günlük çiftlik midyesi, tabii mevsiminde balığımızla sizleri bekliyoruz efendim. Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde de balıklar sizden, efendim tatlılar, çaylar, kahveler bizden. Bırakın balığı biz pişirelim. Siz sadece keyfinizi çıkarın. Hiç evinizde hiç uğraşmayın. Ayıklamasıymış, pişirmesiymiş, dumanıymış, isiymiş. Yani hiç uğraşmayın, gelin. Ya özel kutularımızda sizlere, evinizde yiyecekseniz illa özel kutularda gönderelim. Bunun yanında yemek sepeti getir, Trendyol ve tabii ki Migros uygulamasında varız. Rezervasyon numarasını vereceğim. Saat 23'e kadar restorantımız açık, sabah 09'da hazırlığımız başlıyor. 0212 597 81 çift 0, 0212 597 81 çift 0. Evet, bir gidelim balık yiyelim diyorsanız bugün hemen Metin abi arayın. 3 kişi geleceğiz, 5 kişi geleceğiz, palamut yiyeceğiz, şunu yiyeceğiz. Hemen balıklarınızı ayırsınlar, hazırlıkları yapsınlar ve sizleri ağırlasınlar. Ama Radyo Ekin'den geliyorum demeyi de unutmayın. Çünkü tatlılar bizden. Unutursanız tatlılar da sizden. Unutmazsanız tatlılar benden. Çaylar, kahveler benden. Efendim Eskişehir'den asfaltı Sultan Gazi'den gelin. Devlet Hastanesi'ni gördüğünüzde hemen geçince sağdayız. Metro ile aramız 100 metre. Tazeliğin, ustalığın ve gerçek balık keyfinin adresi 21 yıldır balıkçınız Metin. 0212 597 81 çift 0. Tabii ki şunu da yapın. İlla deep freeze'e balık atacağız diyorsanız koli bazında Metin abiyle konuşun. 2 koli, 3 koli. Koli içerisinde 12 tane var. Deep freeze'e de balığınızı ayırın. 0212 597 81 çift 0 balıkçınız Metin. Metin Tunç, selamlar olsun Metin abiye. Peki bu saatimiz bitti. İkinci saatimize merhaba diyeceğiz. Mesajları da okuyacağız. Instagram Radyo Ekin 541 484 60 60.

0: çünkü.
1: Aydın Life Mobilya Serkanlamayı sunar. Aydın Life Mobilya iletişim 0532 511 64 55.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. 13 itibariyle başladık. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği radyosu. Sizin radyonuz Radyo Ekin'de. İkinci saatimize merhaba dedik. Serkanlama Türkülerin Kardeşi ile devam ediyoruz. Mesajlarınızı şimdi okuyacağım. Radyo Ekin Instagram Serkanlama official sayfam. Takip edin, buradan mesajlarınızı ulaştırın. 541-484-60-60 541-484-60-60 buradan mesajları okuyacağız. Bu saatimizde mobilyada üretici firma Aydın Life Mobilya katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. Süleyman Aydın yine Ekim ayına özel imalatçıyız, üreticiyiz. Direkt üreticiden tüketiciye diye birazdan detayları paylaşacağım. Harika kampanyalar var, ödeme planları var. O yüzden kulağınız bizden hiç ayrılmasın, olur mu? Peki hemen birkaç mesaj değerlendirelim. Güncelleyelim sayfamızı. Evet, Eşe Şahin demiş ki bu adam benim babam, çalar mısınız? Diyorsun ki ağlayalım yani. İyi günler Serkan Bey, hoş geldiniz. Senden bir türkü seçersen benim gibi bekar yakışıklı beylerimiz için armağan olsun demişsin. Sancaktepe'den Ali Bulut göndermiş mesajını. Eyvallah. Evet, selamlar kral abim, nasılsın, iyi misin? Adamın kralı seviliyorsun demişsin.

Ayhan Üçtaş göndermiş mesajını. Sağ olun. Hayırlı rızıklı yayınlar diliyorum. Ekspres Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gürlevik. Üsküdar dinlemedi demişsin. Selamlar olsun. Elazığ dinlemede, Elazığ Asçelik ofis mobilyalarından selamlar. Esat Kabaklı'dan bir türkü Mevlana abiye gelsin. Elazığ'a selamlar olsun. Evet, selamünaleyküm. Nilgün Ülgün demiş. Nihat Ülgün, özür diliyorum. Ustamız Abdullah Deniz'e ve Gönül ablamıza, Serap ablamıza, Bülent Deniz'e ve küçük Zeyno'ya gelsin demişsiniz. Armağan olsun. Yaşar Selçuk, Serkan abi Bülent Yiğit'ten Çekmem mi lazım çalar mısın? Eyvallah. Osman Mendi, İmpreza Cins Yönetim Kurulu Başkanı. Osman abi dinlemeye devam demiş Gülay ablacığım. Gülay Mendi selamlar olsun. Hoş geldin bu yağmurda içimiz ısıtan tek radyo. Serkanlama gelmiş, hoş gelmiş. Nisnur Tekstil, saygılar sevgiler Bayram Argum. Eyvallah Bayro. Sevgili Berna Hanım, çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel. Sizlere layık olabiliyorsak ne mutlu.

Efendim devam ediyoruz. Burası Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin. Serkan kardeşiniz yayında. Instagram Radyo Ekin 541 484 6060 WhatsApp'tan gönder mesajını gelsin.

0: Efendim isteklerinizi de yerine getirmeye gayret ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Aydın Life mobilya katkılarıyla başladık bu saatimize. Mobilyada üretici firma toptan fiyatına parakende satış avantajıyla Aydın Life mobilyalarda bize ne lazım? Mobilya lazım. Bize ne lazım? Yatak odası lazım, düğün paketi lazım, beyaz eşya lazım. Bunu yaparken de nereden almamız lazım? Bu işin toptancısı, üreticisi. Bir de bize ödeme kolaylığı lazım. Nakit ödemede harika bir indirim var. Kredi kartına taksit imkanı var. Kredi kartın da yoksa, paran da yoksa, nakitin de yoksa efendim elden senet ödeme imkanı Aydın Life mobilyalarda sizi bekliyor. Hem de koltuk takımları 25 bin lira, yatak odası takımları 35 bin lira, yemek odası takımları 35 bin lira ve yatak baza bağışık seti 25 bin liradan başlıyor. Düğün paketine gelince koltuk takımını içine attık, yatak odası takımını içine attık paketin. Yemek odası takımını içine attık, yatak baza bağışını içine attık kampanyanın, etti mi size 100 bin lira? Evet evet, hepsi 100 bin lira. Peşin ödemede yine güzel bir ödeme imkanı sağlıyorlar. Ve elden senet kredi kartına imkanınız var. Aydın Life Mobilya, Sultan Gazi Sultan Çiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde, Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde, İki Telli'de, Cuma Mahallesi Talimhane Caddesi, Eski Rami Açık Otopazarı'nın tam karşısında Rami'de 10 bin metrekare üzerine kurulu Aydın Life Mobilya sizleri bekliyor. Instagram Aydın Life Mobilya, Facebook ve web sayfamız aydınlifemobilya.com. Bu fırsatları, bu imkanları kaçırmayalım. İrtibat numarasını da vereceğim. 532 511 64 55 532 511 64 55. Türkiye'nin her yerine, Gümüşhane'den Sivas'a, Sivas'tan Adıyaman'a, Adıyaman'dan ta Kırklareli'ne kadar siparişlerinizi ulaştırıyoruz. 532 511 64 55 Aydın Life Mobilya.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki, mesajları birazdan okuyacağım. Instagram Radyo Ekin 541 484 60 60.

Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Mesajlara bakacağız. Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60. Türkülerin kardeşi Serkanlama yayında. Saat 18'e kadar buradayız. Efendim bu akşam Galatasaray'ımız, temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftasında Rams Park'ta Barcelona'yı konuk edecek. Saat 22'de İtalyan hakem yönetecek maçı. TRT1'den canlı, şifresiz yayınlanacak. İlk maçımızda Sporting'e 3-1 mağlup olmuştuk. Ve Devler Ligi'ndeki ilk maçında konuk ettiği Feyenoord'u Barcelona 5-1 yendi. Ama zamanında biz bunlara ne yaptığımızı anlatmıştık. İnşallah hatırlarız yine. Galatasaray'ımıza başarılar diliyoruz. Saat 22'de yarın burada galibiyet gollerini anlatmak istiyoruz. İnşallah. Saat 22'de Galatasaray'ımız dev maçta İspanya'nın ve dünyanın en iyi takımlarından bir tanesiyle yarın galibiyetimizi anlatırız inşallah. Bulur değil mi? Evet, Aşık Feryadi'den, Maksut Feryadi'den Veli Kılınç istemiş. Biz de isteğini yerine getiriyoruz. Efendim mesajınızı ulaştırıyorsunuz. Ben de sesinizi cümle aleme duyuruyorum.

0: akşamlar.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
2: Diyarbakır yoluna le Diyarbakır yoluna.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Bir düğün yaptıra.

0: Efendim, ben haberimiz devam ediyor. İstanbul'da yoğun yağmur yağışı. Ama güzel türküler. Trafik evet olabilir. Ama radyo ekini açıksa evinize rahat gidilir. Diyoruz efendim. Mesajlara bakalım. Instagram radyo ekin 541-484-6060. WhatsApp üzerinden gelen mesajlara da bakacağız. 541-484-6060. Kahtalım uçudan öyle bir zamana düştük çalar mısın? Bayram göndermiş mesajını.
1: Eyvallah Bayram.
0: Naci Çobanoğlu, Galatasaray'ımıza başarılar diliyoruz demiş. Gülcan, eyvallah Gülcan, selamlar olsun. Ben Murat Göğüş, selam olsun. Sıradaki türkü havaalanından. Yemekten balıma gelsin, teşekkürler demişsin. Peki gelsin.

İlyas Deregözü Kara Hasan'dan bir türkü Malatya Pötürgelilere. Tüm hemşehrilerimize armağan olsun demişsin. İlyas Deregözü. Eyvallah. Kolay gelsin türkü adam. Sürgün sevdam çalar mısın olur mu demiş. Özcan Türe'den İzmir'den selamlar demişsiniz. Peki efendim. Sevgi Zeytun bizden de selamlar olsun. Almanya'dan Celal Çalışkan bir Sivas Türküsü çalar mısın? Almanya'ya selamlar olsun. Gurbette olan bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize, tüm yurttaşlarımıza selamlar. Sevgili Ömer Şimşek, teşekkür ediyorum Ömer, sana da armağan olsun. Sıradaki türkümüz Kahtalım Uçu türküsüne. Ben de demiş talibim abi. Peki, taliplerimiz arttı. Evet, kral nasılsın demiş Sona. Eyvallah Sona, sağ olasın. Sizlere de armağan olsun. Mesajları Instagram Radyo Ekin 541 484 60 60 WhatsApp.

0: Evet, bu saatimizde yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Aydın Life Mobilya katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ev eşyasını yenilemeye çalışanlar, evlenmek isteyenler, efendim düğün paketlerimiz 100 bin lira. Evet, yatak odası takımı var. Üreticiden sizlere, direkt tüketiciye. Yemek odası, koltuk takımı, yatak odası, yatağı, bazası, başlığı 100 bin lira. Peşin ödemede kolaylık, kredi kartına taksit, elden senet imkanı. Aydın Life mobilyalarda sizleri bekliyor. 25 bin liraya koltuk takımı, 35 bin liraya yatak odası takımı, yemek odası takımı, 25 bin liradan başlayan fiyatlarla yatak, baza, başlık seti. Türkiye'nin her yerine mobilyalarımızı gönderiyoruz. İrtibat numaram 532 511 64 55 532 511 64 55 Instagram, Facebook aydınlifemobilya.com web sayfam. Ordu Caddesi Sultan Gazi numara 112, Mehmet Akif Mahallesi numara 35 2 telli ve Rami eski açık otopazarı karşısında 10.000 metrekare üzerine kurulu Aydın Life Mobilya, üreticiden direkt tüketiciye. Beyaz eşyalarda kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Evlenecek olanlara 100 bin lira setimiz, koltuk takımı, yemek odası takımı, yatak odası takımı, yatak, baza, başlık 100 bin TL. Toptan fiyatına parakende satışıyla Aydın Life Mobilya sizleri bekliyor. İrtibat numaram 532 511 64 55 532 511 64 55. Ekim ayına özel odanızın her köşesinde indirimler var. Küçük ev aletlerinden beyaz eşya, yatak odasından genç odasına, ne ararsanız Aydın Life Mobilya'da sizleri bekliyor. İrtibat numaramı bir kez daha söyleyeceğim. 532 511 64 55.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, Florya'dan şu anda yolculuk halindeyiz. Özbek, bir de Türkmen misafirimiz var. Radyo Ekin dinliyoruz Selahattin Alpay'dan. Şu tarlanın düzüne. Türküsünü de istiyoruz demiş sevgili Ahmet Özcan. Hayırlı yolculuklar, selamlar olsun. Hem Özbek dostuna hem de Türkmen dostuna. Selahattin Alpay, sizlere selam var. Dün uzun bir telefon görüşmesi yaptık Selahattin abimle. Rabbim sağlık sıhhat versin. O bizim ekolümüz. Pirimiz. Selahattin Alpay. Evet, üçüncü saatimize merhaba diyeceğiz. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfamızdan, Serkanlama official sayfamızdan ve 541-484-6060 WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı bizlere ulaştırıyorsunuz. Biz de sizin sesiniz olmaya devam ediyoruz. Bayram Karaaslan. Sevgili Bayram, sana da gelsin Güvercin Tepe'de. Seni seven herkese gelsin.

Aydın Life Mobilya Serkan Lamayı sundu. Aydın Life Mobilya iletişim 0532 511 64 55.

0: Serkan Yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkan.

Evet, üçüncü saatimizdeyiz. Bir kez daha sevgiyle selamlıyorum sizleri. 13 itibariyle başladık. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de beraberliğimiz devam ediyor. Efendim bu saatimizde Boğazköy Aden testleri katkılarıyla başladık. Sevgili Zekeri Ünlü ile başladık. 14 Kasım tekrarı Boğazköy Aden'de konserimiz olacak. Birazdan detayları paylaşacağız. Alkolsüz ailenize gelebileceğiniz, geçen ayın 3'ünde yapmış olduğumuz sıra gecesinin tekrarı 14 Kasım Cumartesi günü Zekeri Ünlü ile bu ayın sonunda 30 Ekim'de de Cuma akşamı saat 19'da Selçuk Balcı ile birazdan detayları Boğazköy Aden'de paylaşacağız. Kulağınız bizde olsun. Mesajları okuyacağız. Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-6060, WhatsApp 541-484-6060. Şimdi bir zamanlar çocukluğumuzun bir kapısı vardı. Yetişkinler çocuklar odaya girince susar ya da konuyu değiştirirdi. Bazı kitapları belli yaşa kadar okumaz, bazı filmleri izlemezdik. Bu bir sansür değil, bu bir terbiye düzeniydi. Her bilginin bir yaşı, her yaşın bir hazırlığı olduğuna dair sessiz bir toplumsal mutabakatı ve bu akıllı telefonlar o kapıyı menteşelerinden söktüler, attılar. Bugün denetimden mahrum 10 yaşındaki bir çocuk yetişkin dünyasının en karanlık köşelerine annesinden babasından daha önce vakıf olabiliyor. Karşısında ne öğretmeni var, ne yayıncı var. Dikkatini ham madde gibi işleyip reklam verene satan bir algoritma var. Ve bu düzende çocuk özgür iradeli bir kullanıcı değil, ürünün kendisi oluyor aslında. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Kanuna bu açıdan bakmak lazım. Buna göre 15 yaşından küçükler sosyal medya hizmetleri kullanamayacak. 15 yaşından küçükler 1 Kasım itibariyle bu hizmetleri kullanamayacak. 15-17 yaş arasındaki gençlerin hesapları varsayılan olarak gizli olacak ve karşılarına çıkan içerikler davranışlarına göre kısıtlanmayacak. Böylece platformlar çocukları ekranda daha uzun süre tutmak için kullandıkları o algoritmaları bu yaş grubundaki aynı şekilde işletemeyecek. Yaş doğrulaması için de kimlik bilgileri platformlarda paylaşılmayacak. E-Devlet üzerinden yalnızca kişinin 15 veya 18 yaş sınırını geçip geçmeyeceğini gösteren bir doğrulama bilgisi kullanılacak. Kısacası çocukları sosyal medyanın kontrolsüz etkilerinden korurken kişisel bilgilerinde gizliliğini de güvence altına alması amaçlanıyor. Şimdi kimileri bunu çocuk koruma ambalajında sansür diye ele alıyor. Dayanakları büyük platformlara erişim engeli kararlarını 1 saat uygulama yükümlülüğü getiriliyor. Oysa bu hüküm yeni bir yasak sebebi üretmiyor. Yani gençlerimizi, çocuklarımızı koruyacak 1 Kasım itibariyle böyle bir uygulama geliyor. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. 15 yaş ve 15-17 yaş aralığı. Yoksa çocuklarımız bu alanlarda kendi kendilerini acımasızca yetiştiriyorlar. Böyle bir durumumuz var.

0: Ya dert bir değil, Elvan Elvan Güler Işık yorumu beraberliğimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ben Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla devam ediyoruz. 200 dönüm üzerine kurulu harika bir, yazın ayrı bir güzelliği var, kışın ayrı bir güzelliği var. Oksijenin bol olduğu, yeşilin bol olduğu ve İstanbul'da eski Edirne asfaltı, Fenertepe'yi geçince Arnavutköy'e gelmeden Boğazköy Aden. Öyle uzak yerlere gidip benzin yakmanıza gerek yok. Dönerken ceza yemenize, üzülmenize, sinirlenmenize, trafikte çile çekmenize gerek yok. Hemen kapı girişimizde kasabımız var. Sucuğumuz, köftemiz, etimiz, tavuğumuz, mantarımız, her şeyimiz var. Özel size ayrılmış localarda, odalarda mangalınızı, kürekle ateşiniz geliyor. Mis gibi mangalınızı yakıyorsunuz. Semaverde çayınız da geliyor. Hayır ben uğraşmam dersen restorantımız 500 kişilik. Tüm kebap çeşitleri, pizzasından hamburgerine kadar her şey var. Çocuklarımızın eğleneceği alanlar, çocuk köyümüz, at binme çiftliğimiz, binicilik dersi alabilir. 170 metre kaydırağımız, ATV ile 200 dönümü gezeceğiniz ailece turlarımız ve tabii ki kır kahvemiz özellikle kış aylarında çok güzel. Mekanımıza girdiğinizde odun yanıyor. İçerisi sıcacık. Nargilem var. Semaverde çayın var. Çerezin var. Tostun, gözlemen, katmerin, her şeyin var. Yani her alanı ayrı güzel. Kışın ayrı güzel. Yazın ayrı güzel. Kır düğün alanımız artık yavaş yavaş, tabii ki kır düğün alanlarımızın sezonun sonuna geliyoruz. Ama kapalı alanımız da var. Yani sen kır düğününü almışsın, yağmur yağacak. Kapalı alanımız var. Kız isteme alanlarımız var. Konser alanımız bu ayın sonunda, yani 30 Ekim Cuma günü saat 19'da Selçuk Balcı. Harika performans, muhteşem bir zengin menü. Dev orkestrası, atma türküleri, otantik türküleri, sizleri ayın 30'unda Selçuk Balcı konserine bekliyoruz. Ailenizle alkolsüz eğlenebileceğiniz sahnemiz sizleri bekliyor efendim. Ayın 14'ünde yoğun istek üzerine 14 Kasım Cumartesi 19'da Zekeriya ünlü Mendiller hazırsa, sıra gecesi türküleri, halaylar, muhteşem bir gece sizleri bekliyor. Kaçıranlar için sayfamızı takip edin. Boğazköy Aden. Eğlencede neler kaçırmışsınız en azından izleyin. Bizleri Instagram'dan takip edin. İrtibat numaram, rezervasyon numaram 0530 729 47 25, 530 729 47 25. Artık serpme kahvaltı değil, seçmeli kahvaltı var. Artık israf yok. Ne paranızı israf edin, ne yemeği israf edin. Yediğiniz kadarını ödeyin. Boğazköy Aden'de başka bir dünya var. Sabah saat 6, gece 24'e kadar da açıyoruz. Hafta içi, hafta sonu harika mekanlarımız sizleri bekliyor. 530-729-47-25 konserlerimiz için, rezervasyonunuz için 530-729-47-25.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Devam ediyoruz. Mesajlarınızı okuyacağım birazdan. Radyo Ekin Instagram 541-484-60-60 WhatsApp.
2: Yaz demedim, kış demedim.

Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Radyo ikindesiniz Serkan'la Mayla. Berabersiniz Türkülerin kardeşiyle. Devam ediyorsunuz. Mesajları okuyacağız. Radyo Ekin 541-484-60-60. Efendim, bir araştırma yapılmış. 200 bin Amerikalı yetişkini kapsayan bir araştırma, gece geç saatlerde düzenli atıştırma alışkanlığına sahip kişilerin siroz ve karaciğer yağlanması hastalığına maruz kalma riski %30 daha yüksek çıkmış. Ve bu hastalıklar kansere de yol açabileceği için de geç saatlerde düzenli bir şekilde atıştırmalık yiyenlerin ölüm riskinin arttığı araştırması yapılmış efendim. Peki ne yapılmalı diye soracaksınız. Ya gündüzü yeme, akşamı yeme, gecesi yeme. Efendim, akşam yemeğinde doyurucu ve dengeli beslenmeliyiz. Mesela 23'te yatıyorsanız saat 19.30'da 20 itibariyle akşam yemeğini ve atıştırmakları bitirmiş olmalısınız. Yani 3 saat öncesi. Kan şekerini hızlı yükseltip düşüren rafine karbonhidratlardan, yani beyaz ekmek, makarna, tatlı uzak durmalıyız. Geç saatlerde yatıyorsak yalancı açlığı su ve bitki çaylarıyla bastırmalıyız. En önemlisi biyolojik saatimiz. Bunu düzene sokmalıyız. Uyku saatimizi sabitlemeliyiz diyor efendim araştırma. Ben araştırmanın yalancısıyım. Evet, bakalım hemen. Bu adam benim babam çalar mısın demiş Eşe Şahin. Emre Şahin, özür diliyorum. Öyle yazılmış ama düzeltilmiş, Emre Şahin. Efendim, Dragons Bahçeşehir'de ve Bahçeşehir Koleji'nde çalışmakta olan Erzincanlı Özlem abla için sıradaki türküyü hediye eder misin? Kaptan Atilla Özkan göndermiş. Peki, armağan olsün. Güler Duman'dan bu devran çalar mısın? Ümran Conger. Eyvallah Ümran. Selamlar.

Sevgili Hidayet, teşekkür ediyorum. Sana da armağan olsun. Hidayet Öztürk. Yavuz Karaman, sevgili kardeşim, programını dikkatle dinliyorum her gün. Bir kere yorumların, haberlerin çok özel ve kıymetli. Bizleri bilgilendiriyorsun. Çalışıyoruz, bilgi sahibi oluyoruz senden. Çaldığın türküler zaten 10 numara. İstek istemeye de gerek yok demişsin. Sıradaki türkü bizlere de armağan olsun. Eyvallah. Çok sağ olun. Yonca Köroğlu, Çerkezköy dinlemede demişsiniz. Armağanımız olsun. Tülay Bayden. Bu adam benim babamı çalarsanız ağlarım, radyoyu kapatmak zorunda kalırım demişsiniz. Valla ben de öyle yapacağım ama çalacağız, istek var. Hep söylüyorum, haybeden değil, harbiden babalara gelsin. Evini zor geçindiren, emek veren, mücadele eden, helalinden ekmeğini evine götüren gerçek babalara armağan olsun.

0: mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim, fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki, ama kendisi namusuyla yaşamış, şerefiyle yaşamış, onuruyla yaşamış, koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum, tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum.
1: Şimdi reklamlar.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Erbüs, 0555 075 0915 0555 075 0915.
4: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL, Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna le Diyarbakır yoluna. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle. Aydın Life Mobilya. Eviniz ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 64 55.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Serkan Yayında.
7: Serkan Yayında.
6: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

efendim Ümran Conger'in CD'si Armağan Ettik beraberimiz devam ediyor. Mesajlarınızı Radyo Ekin 541-484-6060 WhatsApp üzerinden gelen mesajlara da bakacağız efendim. Üzücü yani Esenyurt'ta bir operasyon yapılmış emniyet güçleri tarafından. Torbacılar gözaltına alınmış ve torbacıların içerisinden kimler çıkmış biliyor musunuz? Yaşlı teyzeler, neneler çıkmış. Aralarında yaşlı kadın kuryelerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmış. Uyuşturucuyla mücadelede her geçen gün yeni bir operasyon imza atılıyor. Yurdun her noktasında özellikle gençlerimizi ağlarına düşüren zehir tacirleri başarılı operasyonlarla bir bir yakalanıyorlar. Ve bu sefer yapılan operasyonda yaşlı kadınların kurye olarak görev yaptığı anlar yer almış. Bu görüntüleri de vermişler. Suçüstü adresleri operasyonlar düzenlenmiş ve gözaltına alınmışlar. Yani nasıl bir millet olduk? Yani anlayamıyorum yani. Sözde biz İslam'ın son kalesini temsil eden bir milletiz ya.

Her yerimizi kötülük sarmış. Tahammülsüzlük, kavgalar, gürültüler, yok yere cinayetler, uyuşturucu bir yanda, genç çocuklarımız ne hallerde. Çok üzücü yani. Biz aslında hani diyoruz ya cennet cehennem. Biz zaten cehennemi yaşıyoruz şu anda. Peki istekler arasındaydı Özcan Türe. Devam ediyoruz 18'e kadar buradayız efendim.

0: kimsin?
1: Dördüncü saatimizin de yavaş yavaş sonlarındayız.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Efendim Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla devam ediyoruz. 200 dönüm üzerine kurulu, yeşilin oksijenle buluştuğu, egzozun kokusunun olmadığı, çocuklarınızın eğlenebileceği birçok alanın olduğu, sizin dinlenebileceğiniz birçok alanımızın bulunduğu Boğazköy Aden. Efendim buradaki konserlerimiz devam ediyor. Ayın 30'unda Selçuk Balcı, saat 19'da zengin bir menü, alkolsüz ailenize gelebileceğiniz harika bir organizasyon ve konser sizleri bekliyor. Rezervasyonlarınızı yapmayı unutmayın. Ayın 14'ü Kasım Cumartesi saat 19 Urfa Sıra Gecesi'nin ustası Zekeriya Ünlü 20 kişilik dev orkestrasıyla ailenizle olur ya, doğum günüdür, evlilik yıl dönümünüzdür ya da çalışanlarınıza bir jest ya da toplantınızı yapabileceğiniz, bir nefes alacağınız, eğlenebileceğiniz, alkolsüz bizim de bir türkü dinleme hakkımız yok mu diyenler, efendim Boğazköy Aden'de ayın 3'ünde yapmış olduğumuz muhteşem konser şu anda yoğun bir talep. Ayın 30'unda Selçuk Balcı, 14 Kasım'da da Zekeriya Ünlü. Rezervasyon 530-729-47-25. 530-729-47-25. Şimdiden yerinizi alın. Ben de orada olacağım, sahnede olacağım. Harika bir organizasyon. Kendinize zaman ayırabileceğiniz, eğlenebileceğiniz, efkarlanabileceğiniz, holon ve halay çekebileceğiniz bir organizasyon sizleri bekliyor. Çocuklarınızı eğlendirebileceğiniz, gündüzden gelirseniz çocuk köyünde çocuklarınız oynarken, küçük hayvan barınaklarımızda gezerken ya da at çiftliğinde binicilik dersi ya da ATV ile 200 dönümü harika bir ATV serüveni sizleri bekliyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin oyun oynadığı paintball boya alanı, yine tabii ki mangal severlerin kendin pişir kendin ye kasabımızdan alışverişiniz, size ayrılan özel localarda, yani her alanında bir renklilik var. Yazın ayrı bir güzel, kışın ayrı bir güzel. Boğazköy Aden, çok uzun yollar gitmenize, şehir değiştirmenize gerek yok. Eski Edirne asfaltı, Arnavutköy'e gelmeden Habibler Fenertepe, Yandex'ten Aden yazdığınızda Boğazköy direkt bize gelirsiniz. Instagram'da bizleri takip etmeyi unutmayın. Artık serpme kahvaltıyı, israfı kaldırıyoruz. Seçmeli kahvaltı, yani doyduğunuz kadar parayı ödüyorsunuz. Hiç öyle masanın üzerine doldurduğumuz, yarısının gidip çöpe gittiği, israfın olmadığı bir kahvaltı sizleri Boğazköy Aden'de bekliyor. 530-729-47-25 rezervasyon numaram. 530-729-47-25 Boğazköy Aden.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, Selçuk Balcı, ayın 30'unda beraberiz. Selamları var size. Bu güzel türküyü de benim için armağan ettiniz sevgili Selçuk Balcı. Biz de armağan edelim. Hadi bakalım, devam ediyoruz. 18'e kadar buradayız.

0: O zaman doğru yerdesin.
1: Doğru yerdesin.
2: Bunlar ve daha fazlası
0: Serkanlamada. Serkan yayında. Her şey yolunda. Aşk, sevda, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor.

0: sarhoş gezmezdik. Bu duruma düşmezdim.
1: Efendim, dördüncü saatimizdeyiz. Tekrardan herkese selamlar, sevgiler. Sevgili Erdem'in isteğiydi, Özgür Alter. Armağan ettik. 13 itibariyle başladık ve dördüncü saatimizdeyiz. Efendim, mesajlarınızı Radyo Ekin şimdi okuyacağım. Sayfamızdan gelen mesajlara bakacağım. 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden gelen mesajlara da bakacağız efendim. Türkülerin kardeşi Serkan'la mı yayında? Gümbür gümbür devam ediyoruz. İstanbul'da yağışlı bir hava ve bu hafta tamamı yağışlı, hafta başına da yağışlı. Moralinizi bozmak istemiyorum ama su da lazım, yağış da lazım. Hemen güncelliyorum sayfamı.

Evet, Sema. Sema Atuk. Serkan Bey, İbrahim Tatlıses'ten bir eser çalarsanız sevinirim. Sizlere gelsin, dinleyenlerinize armağan olsun demişsiniz. Çok sağ olun. Yeni Bosna'dan Nam Tekstil'den Bayram Tuncay, Servet Kocakaya'dan Piro çalar mısın? Tüm Malatya Pütürgelere gelsin demişsiniz. Gelsin efendim. Ramazan Şener, sevgili kardeşim, seni keyifle dinliyoruz. Çalışırken en büyük moralimiz sizsiniz. Hiç durmayın, devam ki demiş. Çok sağ ol. İyi yayınlar. Sıradaki eser 34 Fatsa Denizli Giresun 648 kaptanı Fesi abimize gelsin demişsin. Mesut Ökten göndermiş mesajını. Eyvallah, armağanımız olsun. 34 FDG 648 tüm şoförlerimiz armağan olsun. Bu bana gelsin demişsin. Sona göndermiş mesajını. Selam olsun o güzel yüreğine, sağlık olsun. Güzel bir konuyu beğendim. Canımı yaşatıyorlar demiş Baydemir. Fatma Baydemir göndermiş mesajını. Almanya'dan Murat Çıracı yayınlar. Sizlerden bir Sinop türküsü rica ediyorum. Sinop Ayancık'taki akrabalarıma selamlar. Size de kolay gelsin demişsiniz. Almanya'ya, gurbetteki tüm gönül dostlarımıza selamlar. Demiş ki benim bu havalarda moralim bozulmaz. Tam benlik bir hava. Karanlık, puslu, yağışlı havaları seviyorum demiş. Peki efendim, armağanımız olsun size de. Ferhat Er Yılmaz. Abi seni yıllardır dinliyorum, takdir ediyorum. Geçen gün de Güvetzade'ye geldim, selam söyledim. Aldın mı? Evet, selamlarınızı alıyorum. Bugün de oradaydım. Güvetzade ailemiz Bahçeli Evler'de belediyenin karşısında. Sevgili İbrahim Yonat, bugün onlar da ziyaretimize geldiler, sağ olsunlar. Sevgili İbrahim Yonat'a da armağan

armağanımız olsun bu güzel türkü. Mehmet Usta'm, Güveşçiler Kralı, yolunuz düşer, düşerse efendim Bahçelievler Belediyesi'nin karşısında pide güveç. Diyorlar ya fevkaladenin fevkinde. Hani ben yapıyorum diye söylemiyorum yani. Devam. Aa, Tuğberk hocam, seni unutur muyum? Armağanımız olsun. Devam.

0: Efendim devam ediyoruz. Cumali Özkaya yorumu. Radyo Ekin'desiniz. Serkan Lama'yla beraberiniz devam ediyor. Bu saatimizde Cabir Kebap katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Başakşehir Metrokent 5. etap İmam-ı Azam Camisi'nin karşısında Cabir Kebap. Dün de sevgili Celal Türe hocamız Cabir Kebap'ı ziyaret ettiler. Kabe'de hacılar sevilen ilahisiyle gönüllere bir anda taht kuran Celal hocamı dün Cabir Kebap restorantımızda misafir ettik. O da tabii ki biz onu nasıl beğendiysek o da bizim cağ kebabımızı beğendi. O yüzden nerede yediğiniz önemli değil, ne yediğiniz daha önemli. Verdiğiniz paranın hakkını alabileceğiniz bir mekandır efendim. İnsan vicdanı kalitesiyle buluşturan Cabir Kebap, Erzurum usulü yapılan yatık döner dediğimiz özel cağlarında, özel şişlerinde doğru et, doğru terbiye, Balıkesir kıvırcık kuzusundan yapılan ve meşe odununda yavaş yavaş pişen, dışı nefis kızaran, içerisi yumuşacık eti olan ve suyu bırakmayan, işte de orada ustalık istiyor. İşte orada hemen devreye Özgür Ustam'la Ferdi Ustam giriyor. Kendine has özel terbiyesi, aromasıyla damakta iz bırakan, yani derler ya damak çatlatan lezzet. Hadi bu akşam cağ kebabı yiyelim diyorsanız efendim sizleri bekliyoruz. Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde soframızın diğer yıldızı var efendim. Kemik suyundan, ilik suyundan yapılan özel çorbamız, hele şu havalarda hastalığın kol gezdiği şu havalarda şifa. Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde efendim bu şifalı çorbayı size ikram edecekler. Ya da ben çorba içmek istemiyorum, önce cağ kebabı yiyeceğim diyorsanız Erzurum'dan getirilen kadayıf dolması sıcacık bu ikram efendim. Yani cağ kebabı sizden, ya çorbanız ya da kadayıf dolmamız bizden efendim. Çayınız, kahveniz bizden. Ne yediğinizi bilmek, kaliteli et yemek ve ödediğiniz paranın hakkını almak. İşte Cabir Kebap. Sabah saat 10'da hazırlığımız başlıyor ve saat gece 24'e kadar emrinizde, hizmetiniz efendim. Rezervasyon numaramız 0212-877-1998, 0212-877-1998. Cabir Et. Yine Yemek Sepeti Trendyol, Getir ve Migros uygulamasında varız. Kilo ile hassas teraziyle tartıyoruz. Kilo ile hem restorantımızda hem de paket servisimizde de bazen soruyorsunuz, kilo ile cağ kebabı veriyor musunuz? Veriyoruz efendim. Yetinmiyoruz. Bulunduğunuz ortamlarda, organizasyonlarda düğün yemeği olur, organizasyon olur, dernek yemeği olur. Özel ekibimiz geliyor. Arıyorsunuz, anlaşıyorsunuz. Cabir ustalarımız geliyor ve efendim cağ kebabını orada sıcak sıcak kesiyorlar. Misafirlerinize ikram ediyorlar. O yüzden bizden mutlaka fiyat alın. 0212-877-1998. Yazdınız mı efendim? Yandex'te Cabir. Cağ yazıyorsunuz, biri rakamla yazıyorsunuz. Instagram'da da aynı. Cağ yazıyorsunuz, biri rakamla. Bizleri takip edin ki burada çekiliş yapacağız ve sizleri mekanımızda ağırlayacağız. Doyasıya cağ kebabını, şifalı çorbamızı, ilik suyu, kemik suyundan yapılan çorbamızı ve Erzurum usulü yapılan cevizli kadayıf dolmamızı ikram edeceğiz. Ya. Özenle seçilmiş etler ve ustamızın elinden yatık döner dediğimiz meşe odununda pişen muhteşem cağ kebabımız. Cabir Kebap. Efendim Başakşehir 5. etap Metrokent'teyiz. İmam-ı Azam Camisi'nin de karşısındayız.
1: Tanıtıcı reklam.

Efendim Tarım Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yine taklit, tahşiş ve hileli gıda üretim yapan firmaların ve sağlığı tehlikeye atan ürünlerin açıklamış efendim. Yani sucuk, köfte, kıymaya kanatlı ve mekanik ayrılmış eti, sakatat ve tırnaklı eti, yani özellikle zeytinyağındaki hile, tohum ve yağları karıştırmışlar. Manisa'da, İstanbul'da, Hatay'da, Bursa'da faaliyet gösteren takviye gıdalarda ve çikolatada ilaç etken maddesi kullanılmış. Baklava peynirde nişasta ve gıda boyası, tulum peynirinde nişasta, baharatlarda yine yabancı madde ve izin verilmeyen gıda boyası. Yani bu gıda teröristleri, hani anlatıyoruz da bazen, diyoruz işte, yani Cabir Kebap, ya mutfağını biliyoruz, aldığı eti gördük, kullanılan ürünleri görüyoruz. O yüzden gıda teröristleri, bunlar analarına babalarına acımazlar. O yüzden insan vicdanı kalitesiyle buluşturan, namuslu bu işi yapan herkese hem helal olsun diyoruz hem de selam olsun. Bizde de aynısı oldu. Bir gün bir kasap geldi. Yani güveç pide yapıyoruz şu anda. Muazzam bir lezzet. Bir tanesi geldi, dedi ki kıyma satıyoruz, bizden de alın, bizden de deneyin. Neredesiniz? Şurada. Nasıl bir kıymanız var? Yani aslında şöyle bir kıymamız da var, böyle de bir kıymamız var. O böyle kıyma ne? İçine ne karıştırıyorlar biliyor musunuz? Taşlık. Bildiğiniz tavuk taşlı. Dedik ki hemşerim, hem ayıp ediyorsunuz hem de firmalara bu şekilde gelip teklif etmeniz çok ayıp. Bak ben radyocuyum, seni rezil rüsva ederim. Nasıl kaçacağını şaşırdım. Ya. O yüzden Tarım ve Orman Bakanlığı bunların mallarına bile el koyması lazım. Mallarına, mülklerine, bizim sağlığımızı tehlikeye atan insanlara başka bir ceza vermeniz lazım. Nermin Özdemir, selamlar olsun. Bir Dadaş Gibi en sevdiğim eserdir, saygılarımla selamlar demiş. Peki efendim.

0: şimdi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı Köyü'ndeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare. Parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı Köyü'nde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı Köyü'nde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna le, Diyarbakır yoluna.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında. Serkan Yayında. Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam ediyor.

Evet sevgili Murat Çuracı, Almanya Armantik bu güzel Ayancık Eğmeleri Sinop türküsünü devam ediyoruz. Mesajlara bakalım. Instagram Radyo Ekin 541-484-6060 gelen mesajlara bakalım. İbrahim Altın, bir Amasya türküsü armağan eder misin? Taşova Alpaslan köyündenim demişsin. Peki selamlar olsun. Abdullah Gözel, sevgili kardeşimize de bir Kars türküsü armağan edersen seviniriz demişsin. Seni dinlemek büyük bir keyif. Sesin bize huzur veriyor demiş. Eyvallah. Çok sağ olun. Her gün sizleri severek dinliyorum. Sultanbeyli Yiğit Tekstil'den güzel bir türkü istiyoruz sizlerden. Allah kolaylık versin. Şeker göndermiş mesajını. Çok sağ olun. Can abicim hayırlı yayınlar, sizden Ardahan türküsü istiyorum çalarsanız. Tolga göndermiş mesajını. Şahin 13 Yalova AC Vaki kitabı dinlemede İbrahim Tatlıses'ten Arguvandım çalar mısın? Şahin'im selamlar olsun. Veysi Aldırmaz, Siirtliğin bir Siirt türkü çalarsan bizi mutlu edersin demişsin. Çok sağ olun.

Bir Seyfi Baba türküsü yakışır mı demiş bu programa. Her şey güzel gidiyor, sizleri keyifle dinliyoruz demişsiniz. Eyvallah Abbas Baba. Amasya hazır mıyız? Hadi bakalım Taşova. Efendim 18'e kadar buradayız. Mesajları bizlere ulaştırıyorsunuz. Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-60-60 541-484-60-60 gönder mesajını, sesini cümle aleme duyuralım.

0: Evet sevgili Cumali Atilla, tüm Amasyalı hemşehrilerimize armağan ettik.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Cabir Kebap katkılarıyla bu saatimizin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz efendim. Başakşehir Metrokent'te 5. etap İmam-ı Azam Camisi'nin karşısında Cabir. Biraz önce gıda teröristlerinden bahsettik. Gıda ve tahşiş, yani Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı hileli ürünler. Gıda teröristleri. O yüzden diyorum ya, ne yediğiniz çok önemli. Hiç kimse hiçbir şeyi kötü yapmadan ucuza satamaz. Etin fiyatı belli, gramajı belli. O yüzden iyi et sadece ateşe atılıp pişirilen bir et değil, doğru et. Doğru yerden gelen et. Yani şu anda kullanılan cağ kebabındaki doğru et büyükbaş olmaz. Balıkesir kıvırcık kuzusu bu işin ilacı. Doğru pişirme tekniği, meşe odunu. İşini vicdanıyla yapan ustalar. Ferdi ustam, sevgili Feyzullah ustam, sevgili Özgür ustam. Selamlar olsun. Tam da bu anlayışla Cabir Kebap sofralarınızda damak lezzetinize hitap eden, damak çatlatan lezzetleriyle odun ateşinde pişen, dışı nefis kızaran, içi böyle yumuşacık eti olacak, suyu da bırakmayacak. Kendine has özel terbiyesi, özel şişlerinde yatık döner dediğimiz harika bir kuzu şöleni sizleri bekliyor efendim. Tabii soframızın diğer yıldızları da var. Gittiğinizde, hele şu havalarda, soğuk havalarda, hastalığın kol gezdiği şu aralarda, efendim kemikten, ilik suyundan yapılan çorba ikram olacak. Biz Radyo Ekin'den geliyoruz dediğinizde ilik suyu çorbamız ikram. Ya da Erzurum'dan getirilen sıcacık kadayıf dolmamız ikram. Yani cağ kebabı sizden, çorbamız ya da kadayıf dolmamız, çaylar, kahveler bizden. Sadece Radyo Ekin'den geliyorum demen yeterli. Sabah saat 10'da hazırlığımız başlıyor. Gece 24'e kadar hizmetinizdeyiz. Yemek sepeti getir, Trendyol ve tabii ki Migros uygulamasında varız. Hassas teraziyle tartılan kilo ile cağ kebabını hem restorantımızda tüketebilirsiniz hem de paket servisimizde geliyor. Özel organizasyonlarınızda düğün ve nişan veya bayi toplantısı, dernek toplantısı, kır düğünü gibi organizasyonlarınızda ekibimiz geliyor. Cağ kebabını bulunduğunuz yerde kesiyoruz. O yüzden bizden mutlaka organizasyon fiyatı alın. Ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Cağ yazın 1 rakamla yazıyorsunuz. Cabir'i takip edin. Çünkü takipçiler arasından hediye dağıtacağız. Ve doyasıya cağ kebabını dağıtacağız. 0212 877 1998 0212 877 1998 Yandex'te de Cabir yazdığında rakamla Cabir kapıya kadar gelirsin. Efendim 5. etaptayız. İmam-ı Azam Camisi'nin karşısında Metrokent Cabir Kebap. Hem kış bahçemiz var, hem içeride restoranımız var. Lavabolar 5 yıldız. Bir mekanın lavabosu, mutfağı çok önemli. Her şey orada başlıyor. Bütün temizlik, kalite orada başlıyor. 0212 877 1998 Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde kemik suyu, ilik suyundan şifa ikram ya da Erzurum'dan getirilen sıcacık cevizi kadayıf dolması ve çaylar, kahveler ikram. Daha ne yapayım? 0212 877 1998
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki Trakya hazır mıyız? Keşan, Enes, Karaincirli, Erikli, Malkara, Çanakkale. Hadi bakalım. Sevgili Özgür Çölükoğlu, Özgür ustam. Kes bakalım bir cağ.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler.

0: Elimine dayı, elimine.
1: Elimine dayı.
2: Efendim, ben haberimiz devam ediyor. Ben 13 itibariyle başladık. Tekrardan cümleten selamünaleyküm. 4 saatimizi geride bıraktık ve 5. saatimizdeyiz efendim. Mesajlarınızı bu saatimizde de okuyacağız. Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-6060 541-484-6060 WhatsApp üzerinden gelen mesajları da okuyacağız. Bu saatimizde evname, mobilyadan beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinizden düğün paketlerine, ödeme kolaylığı, üzerinizden yükü alıyoruz. Harika bir ödeme planıyla sizleri rahatlatıyoruz. Ve ödeme kolaylığı da sizler rahat rahat evinizin eşyasını ve evlenecek olanlar mutlaka kulağınız bende olsun. Birazdan evname detaylarını anlatacağım. Gece gündüz gezdirdim. Vay be. Efendim, Ankara ile Kars arasında kış manzaraları eşliğinde yolculuk imkanı sunan Turistik Doğu Ekspresi 2026-27 sezonuna 21 Aralık'ta başlıyor. Tam 70 sefer gerçekleşecek. Bireysel yolcular için bilet satışları 26 Ekim'de açılacak. Ankara-Kars yönünde düşük dönem bilet fiyatı 16.500 lira. Yüksek dönem fiyatı 20.000 lira olarak belirtiliyor. Vay be, az para mı ya? Geçen sezon aynı biletler sırasıyla 14 bin liradan ve 17 bin liradan satılmış. Doğu Ekspresi tabi herkes reklamını yapınca en çok buradan anne, babaanne ve nineler, dedeler zarar görmüş. Eskiden memlekete trenle ucuza giderlerdi, şimdi pahalıya gidiyorlar. Yani Ardahan ile Ankara ile Kars arasında fiyatlar böyle. Çok şişene çevirdim. Aa, güzel bir söz bak. Benjamin demiş ki, gençlik bir hatadır, orta yaş bir mücadele, yaşlılık ise bir pişmanlıktır demiş.

0: Efendim, evname katkılarıyla bu saatimize, son saatimize beraberimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ben mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar eviniz için ne ararsanız Ekim ayı içerisinde her odada, odanızın her köşesinde indirim var. Şimdi alıyorsunuz, 2027'de ödemeye başlıyorsunuz ve 20 ay elden senetle ödüyorsunuz. Düğün paketlerimiz 129 bin liradan başlıyor. Ve 2027'de ödemeye başlıyorsunuz ve aldığınız eşyalarınızı 6 ay muhafaza ediyoruz. İsterseniz hemen teslim, ücretsiz nakliye ve ücretsiz montaj. Üçlü beyaz eşya paketimiz 79.900 lira ve 2027'de ödemeye başlıyorsunuz. Ve 20 ayda elden senetle rahat rahat ödeme imkanı evnamede sizleri bekliyor. Ve 213 parçalık çeyiz paketimiz 83.990 lira. 2027'de ödemeye başlıyorsunuz. Ve 20 ayda elden senetle ödeme imkanı, üzerinizden büyük bir yükü alıyoruz. Yani bunun yanında koltuk takımlarından, yatak odasından, yemek odasından, smart TV'den, kurutma makinesinden, laptopuna kadar, genç odasından, küçük ev aletlerine kadar ne ararsanız. O yüzden her yeri gezin ama mutlaka evnameleri gezmeden final yapmayın. Evname 1. Cebeci Sultan Gazi Işıkları'nın hemen sağındayız. Esenler 300'ü de 4 yolun hemen sağındayız. Ok Meydanı'nda, Kağıthane'de, Çağlayan'da 2 şubemiz ve tabii ki Bağcılar'da, Güneşli'de 7. şubemizi açtık. Sabah saat 09, akşam 21'e kadar hizmetinizde. Cumartesi, pazar açık. Gittiğinizde, alışverişinizi yaptığınızda Radyo Ekin'den geliyorum demeyi ihmal etmeyin. Özel bir hediyeniz var, onu da sakın almadan gitmeyin.
2: Yaktın beni.
0: Sonra yandım dersiniz. 0507-817-2434 0507-817-2434 Evname Instagram'da takip edin bizleri. Evname Yandex'te bizlere rahatça ulaşabilirsiniz. Adresimize kadar gelebilirsiniz. Eviniz için ne ararsanız Evname, eviniz bizimle şahane. Evet evet, şimdi alıyorsunuz, 2027'de ödemeye başlıyorsunuz ve elden senetle 20 ayda 6 ay eşyalarınızı muhafaza edebiliyoruz. Hemen ürün teslimatı, her şey garantili. Evname garantisinde. 0507-817-2434 Evname.
1: Tanıtıcı reklam.

Peki efendim, mesajlara da bakalım. Kimler dinlemede, kimler bizimle. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram ve 541-484-6060 WhatsApp üzerinden 541-484-6060 gelen mesajlara hemen şöyle bakalım. Gökhan Doğanay'dan bıktım eserini çalar mısın? Emirhan göndermiş mesajını. Serkan Bey Amasya'ya gitmişken bir de demiş Kelkit Vadisi'ne inerseniz seviniriz. Yemen Fenerci Turgut Tatar Limoncuların Başkanı demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Harun, demek ki denk gelmiş Harun. Güvercin Tepe'den Harun Yılmaz Malatya'dan yeni geldim diyor. Çok güzel olmuş. Sıradaki türküleri de Malatya Kale İzzollara gelsin saygılar. Oradan da bize manzara resimleri atmışlar. Sevgili Harun Yılmaz. Peki efendim. Özgür Çölükoğlu tüm Galatasaraylara bu akşam başarılar diliyorum demiş. Peki efendim, Galatasaray'ımıza biz de bu akşam başarılar diliyoruz. Ha, diyor ki sevgili Özgür, Cabir'den gelip diyor ilik suyunu içselerdi, şifalı ilik suyunu, sahada basmadık yer bırakmazlardı diyor. Vay canım benim.

Efendim AKOM uyarmış. Biz de uyardık ama AKOM duyarmış. İstanbul'da ani hava değişimi var. Balkanlardan fırtına ve kuvvetli sağanak geliyor. Bu geceden itibaren 80 kilometre hızla esecek. Yani yarın sabah itibariyle fırtına. Perşembe günü saat 13'e kadar yoğun bir yağmur yağışı var. İstanbul'da ani bir hava değişimi 10 dereceye kadar düşecek. Bu gece 23'ten itibaren de yağışın artması bekleniyor. Kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı var. Bilginiz olsun. Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olmasını AKOM uyarmış efendim. Sevgili Batuhan, teşekkür ediyorum Batuhan. Sana da armağan olsun, ne demek? Serkan abi, ben Ali Altay, 24 Er Erzincan Türküsü istiyorum yayınlar demişsiniz. Selamlar olsun. Ali Altay. Çaldığınız türküler çok güzel, inşallah bu şekilde devam eder. Sarıkeser İmpak Makine çalışanlarına ve beni tanıyan herkese armağan olsun. Ardoğan Göl'e, Uğurtaş köylerine de armağan olsun. Gürkan Karabuğa göndermiş mesajını. İsmail Demirtaş, Hüseyin Solula selamlar olsun demişsin. Kasım Poyraz, sevgili Muharrem abiyle dinliyoruz. 500 evler sallanıyor demiş. Daha fırtına gelmeden sen geldin. Sevgili Kasım abi, Muharrem abi, 500 evlere, Poyraz Moda Dikim evine selamlar. Peki Kelkit Vadisi hazır mı? Hadi bakalım, son yarım saat.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
0: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna le, Diyarbakır yoluna.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında. Serkan Yayında.
2: Her şey yolunda.
3: Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler

0: Ah be Emine, program bitti. Ya. Fark etmez. Benden sonra, sabah sonrasında ben, güzellikler Radyo 2'nde devam ediyor. Efendim yavaş yavaş programın sonlarındayız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim evname katkılarıyla beraberliğimiz son saatimizde. Artık veda vaktimiz. Ekim ayında da özel indirimler. Ekim ayında da özellikle evlenecek olanlar, ev eşyasını yıllardır evet yenileyim diye fırsat kollayanlar. Efendim ödeme kolaylığı ile üzerinizden büyük bir yükü alıyor evname. Evet. 129 bin liradan başlayan düğün paketimiz, hem de 2027'de ödemeye başlıyorsunuz ve 20 ay elden senet ile ödeme imkanı evnamede sizleri bekliyor. Üçlü beyaz eşya paketimiz 79.900 lira. 2027'de ödemeye başlıyorsunuz ve 20 ay elden senet ödeme kolaylığı ile 213 parçalık çeyiz setimiz 83.990 lira. Evnamede 2027'de ödemeniz başlıyor. Yani beyaz eşyadan, Smart TV'den, küçük ev aletlerinizden, koltuk takımlarından, genç odasından, laptopuna kadar odanızın her köşesinde indirim ve fırsatlar sizleri evnamede bekliyor. Ve aldığınız eşyaları 20 ay ödeme kolaylığı ve 2027'de ödemeye başlıyorsunuz ve aldığınız eşyaları da 6 ay muhafaza ediyoruz. Evet. Ya da hemen teslim, ücretsiz nakliye ve montaj. Alışverişinizi yaptığınızda Radyo Ekin'den geliyorum demeyi sakın unutmayın. Çünkü özel bir hediye sizleri orada bekliyor. Alışverişten sonra o hediyeyi almayı da unutmayın. Evname 1. Cebeci Sultan Gazi'de. Evname Esenler 300'ü'de. Evname Ok Meydanı. Kağıthane 2 şubemiz Çağlayan. Ve Bağcılar Güneşli'de 7. şubemizi açtık. Sabah saat 09, akşam 21'e kadar, cumartesi pazar emrinizdeyiz efendim. İrtibat numaram 0507 817 24 34. 0507 817 24 34. Evname. Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Yandex'e girdiğinizde kapımıza kadar da gelirsiniz. Evet evet, şimdi al, 2027'de ödemeye başla ve 20 ay elden senet ile ödeme imkanı. Evname 1. Cebeci Sultan Gazi'nin ışıkların 100 metre sağındayız. Esenler'de 300'ü de hemen 4 yolun ışıkların sağındayız. Ok Meydanı, Kağıthane, Çağlayan 2 şubemiz ve Bağcılar Güneşli şubemiz açıldı. Bilginiz olsun. Bize uğramadan sakın alışveriş tamamlamayın. Hem ödeme kolaylığı, hem de fiyatların çok ama çok uygun olması, hem de 20 ay gibi kredi kartı kullanmadan elden senet ile ödeme imkanı evnamelerde sizleri bekliyor. 0507 817 24 34.
1: Tanıtıcı reklam.
0: E bitti. Benden sonra sevgili Dadali hazır. Sabah saat 7'de Deli Murat. Sabah 10'da yine Dadali. Saat 13'ü gösterdiğinde saat 18'e kadar Türkülerin kardeşi Serkan'la mı burada olacak? Her şey gönlünüzce olsun. Eyvallah. Güngören'de köy içinde Kayazade, baklava ve künefe şu anda bizleri dinliyorlar. Buradan çıkışta da Kayazade'ye gideceğim. Künefe yemeye. Oradan da devam. Selamlar olsun. Sevgili Onur Kaya, Selçuk Kaya, armağanımız olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Bilader, dadanın çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan gel, gel, gel elini. Gel buraya.
2: Havra'yı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dava ayakta bir adam var, onu görmeye misin?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yönetişen adamı görüyor musun?
0: Evet.
2: Gel. Onun oradan sola döneceksin.
0: Tamam.
2: Tamam mı? Tüm düz gideceksin. Burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra göçe var. Göçeyi geçtikten sonra karşısına çıkan ilk dükkan.
0: Tamam. Sağ olasın kadın.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi demeye? Keşfederim.

0: Dadali Show. Dadali Show.
1: Ahenk Dekor Mobilya Dadali Show'u sunar. 0536 868 4124.
2: Ahenk Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A Kapısı Karşısı Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga. 0536 868 4124.
3: Dadali!
4: Dadali!
5: Dadali!
3: Lan ne oldu?

Ey yarım, güzel yarım, herkese hayırlı akşamlar. Geldim buradayım, hadi bakalım. Yine şarkıları ayarladım şimdi. Allah benimle razı olsun. Bu ne bir şey yok ya. Allah, bu uşak bu işi yapan ya. Vallahi yapan ya. Benim ne ilahe Samaniye'nin günaydın dedim. Akşam 10'da da bir akşamlar diyelim ama böyle stresli her gün evinize girmeyiz lan. Hey anne. Günün ikinci programı, günün ikinci tanıdı şovu. Yine an itibariyle radyondan at sesi gerisini bana bırak. Anlayın mısın? Dedim ağa canlı mısın? Dedim ağa canlı mı ayrı? Uy dedim kuyaya mı kapıya bir at. Geldim buradayım saat 20'ye kadar şöyle hayatı 2 saat boyunca ciddiye almayacak olan herkes radyosuna verebildiği kadar ses versin, atabildiği kadar radyosunu atsın. Yani

0: Pardon ablam, TV üniteleri, mağazalı yönleri. Tabii, ne sandın? Yine dükkanına tabela yaptırmak isteyenler, tabela bölümümüz de emrunuza amade. Müzisyen arkadaşlara sesleniyorum. Eğer ki müzisyensen, tabeli bize bağlama, gider, keman, kemençe, davul, darbuka, zurna lazım değilsen, Asya Müzik'te yine Ahenk Dekor Mobili kuruluşudur. Hem imalatı hem satışı aynı yerde. Ahmet Cılgan 0536-868-4124. 0536-868-4124. Ahmet Cılgan'a yine konuşabilirsiniz. Ahenk Dekor Mobilya. Adam gibi adam. Eyvallah. Hadi sesim ağam. Haydi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ha, bu ne bir kumle daha dinleyelim be. Ama bundan sonra da fena bir eser geliyor. Radyolarına kısmayın ha. Hep beraber okuyacağız.

0: olsun. Bu arada Serkan Lama'ya yaşattığı güzellikler adına teşekkürler. Benden önce yaşattığı güzellikler adına sevgili Serkan'a, Serkan Lama'ya teşekkürler. O zaman buyurun bakayım, haydi ateş bulduğunuz kadar hadi açsın. Tabii. Yani bilenler eşlik etsin. Hep beraber okuyalım. Şöyle İstanbul'a trafik var ise senin de radyonda.
1: Anlayın
0: şimdi adayı var da.

0: Dimdi kankasına imdi sana verdiğim sözüm. Bak işi var derin öden donan samimi isten. Hayatıma ilk defa utayırım sevun sen.
1: Ne güzel sana imgele ya. Ulan bu çocuk bu işi yapar be. Tüm maşallah bana ya.
0: Son.
2: Radyo 2.
0: Yayına kim geldi la, kiminle son?
3: Dadali Show.
0: Dema.
3: Dadali Show.
0: Bir de Ayhan abi, Ayhan abiden dinleyelim, Ayhan abdekinden. Şirmalisiz Şirmali de son da. Yani. Dekor mobilya. Ahmet Sunga. Simon Serki. Adamın dibi. Aç sesi. Yollarda dinleyenler, araçlarda dinleyenler, radyosunu son ses yapsın bakayım. Aç. Nasıl? Öyle de ola. Haydi. Sonuçtur kendini. Canım.

0: 0568 41 20.
1: Ahenk Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli

0: 24 0536 868 41 24. Ahmet Zılga Dadali. Yeni Sultan Beri Yeni Devlet Sinesi karşısında mutfak dolapları, banyo dolapları, kar dolaplar, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları.
1: Dadali Show.
0: Efendim söyleyeyim. Dükkanına tabela yaptırmak isteyenler, bağlama, gitar, kemen, kemence, davul, darbuka, zurna, yani müzik aletine ihtiyacı olanlar, Asya müziğimiz de aynı yerde. 1200 metrekarelik alan abi. Kapımız herkese açık. Ahmet Zılga telefon 0536 868 41 24.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Yine güzel anladım ya. Vallahi bilmiyorum. Ama ya iyi değil mi dışarıdan? Yağarsa yağmur yağar, yağarsa yağmur yağar. Zaten gör İslam'mışım, zaten gör İslam'mışım. Gelursa yarım gel. Şenol Koç'tan bir mesaj var. Bir okuyalım Şenol abinin mesajını. Bakayım ne yazmış. Ekin TV ve radyonun değerli çalışanlarına ve kıymetli kardeşim Dadali'ye hayırlı yayınlar, iyi akşamlar dilerim. Eyvallah abim benim. Şu anda İstanbul trafiğinde olan diye herkese kolaylıklar dilerim. Güzel ülkemize huzur, barış ve kardeşlik temenni ediyorum. Gönlüm memleketim Sivas'ta Kangal'ın diye güzel köyü Genç Ali'de. Sivas'a doğru diye yola çıkmak memleketimin diye havasını diye solumak isterim demiş. Sivas Kangal Genç Ali Köyü Derneği Başkanı ve Koçmaz Elektrik mi? Koç Miraz olacak orası. Evet, Koç Miraz Elektrik Yönetimi Kurulu Başkanı Şenol Koç olarak Koç gibi Koç'tan herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Gönlümüz huzurla, yolunuz açık olsun. Sivas Türküsü demişsiniz. Daha o noktaya gelmedik. Dur. Daha dur, senin gönlünden Sivas geçebilir. Abi. Öyle yok, öyle yok. Hemen hop Sivas'a gidelim, öyle olmuyor öyle. Abi yolda trafik yok. Hava yağışlı. Şenol Koç'a selam olsun Şenol abi. Sen kardeşim selamlar, iyi yayınlar. Senin en sevdiğin türküyü rica ederim diye kalsanızlık da adamsın demiş. Halit Paşa İmez. Selamlar olsun, eyvallah. Yine ayakkabı sponsorumuz yazmış. Bak sevgili İbrahim abi. Selamun aleyküm kardeşim. Rabbim her attığın adımda değil, Rabbim sana değil, bol bol rızık versin inşallah. Amin cümlemize. Dadali demek bir sevda, bir aşk, bir türkü, bir medeniyet, bir insanlık ve karşısındaki insana verdiği değerdir. Dadali demek adam gibi adamlıktır. Allah razı olsun abim benim. Ekspres ayakkabı bakım merkezi. Kalıbını diye yapılıyı demiş. Nasip olursa diye sabah diye gidip alacağım demiş. Oo, ayakkabı yetiştireceğim değilsin yani cuma ordu günlerinde. Sen adamsın ya. İbrahim Gürleviç. Selam olsun abime. Bundan beri televizyon programlarımızda Antep ve sosyal medyada bir kez daha paylaştım. Özel ayakkabı imalatı yapayım. Böyle anlamıyor. Özel siparişle böyle. Hem de hakiki orijinal deri yani. Sıkıntı yok. Televizyon programımızda, ayakkabı sponsorumuzda Ekspres Ayakkabı sevgili İbrahim Gürleviç. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Gönül adamım. Eyvallah. Sirmalisin sirmali, yanakların elmali, oldun yayla pinari. Merhaba, ben demiş Nevzat Kaya gibi İstanbul'a yaşayayım, Sivas diyeyim demiş. Sivaslılar bana bir şaha kalktı, ne oldu ya? Bu üçüncü Sivas mesajı, dur devam edelim. Sonra iyi akşamlar, yine yaktın ortalığı diyor. Tü tü tü tü tü tü tü nazarlar. Tufi tufi değilsin yani. Nazar değmiyorsun sana abicim. Sıradaki parça tüm Martullara yatsın. Martulu sevgi. Hoş geldin. Nazarlardan uzak olasın Dadali. 97-62. Amin. Allah razı olsun. İnşallah. Hedefimiz de o var tabii. Yani nazardan uzak durmak var da işte geri bir de buluyor yani. Valla bak normalde de ben şeytanla hiç sevmem ama o benimle takılmayı seviyor. Yani vallahi öyle. Bana dedi mi o şeytanlık var? Yok oğlum diyorum. Benlik, hakikaten mi? Benim şeytanla bir işim yok ama o benimle takılmayı seviyor. Ben ne yapayım yani? Öyle. Maalesef öyle. Sivas yapalım mı? Seni yaradana kurban olurum, ölürüm. Bir Sivas yapsaydık iyiydi. Dur bakayım mı? Olabilecek miyiz? Bulacağız dur. Vay deli vay. Bir güzeli gördüm diye Sivas elinde, Ağustos ayında, pazar gününde Sivas'a gidelim. Yani Sivas bayağı bir böyle bir istek almaya başladı yeni akşam akşam. Kırmayayım siz için, dur. Olabilirsem inşallah. Bak var ya, aramasam yemin ederim var gözümün önünde. Aramasam gözümün önünde. Şimdi arayırız ya, bulamazsın onu yani.

Bir ceylan geziyor diyor çenlik elinde. Seni yaradana kurban olurum ve ölürüm deli. Aha Ahmet abi de geldi. Ya bak çok vallahi kaynana seviyor bu adamı ya. Yemin ederim kaynana seviyor bu adamı. Yok ki Ahmet Zirve'yi tanıyıp da sevmeyen yok ki. Vallahi öyle Ahmet abim canım benim Allah var etsin onu. Ne yazmış? Etme yakma beni demiş. Yok yok yakmadım tamam aldık Sivas'ı Şenol abi. Hayırlı yayınlar kardeşim demiş Ahmet Zirve sağ olasın kral. Eyvallah. Reis ben de demiş 44 numara giyirim diye söylesene diye bir tane dediği bana yaptır demiş. Yavru Allah versin yavru. Yavru sana bak ya. Allah versin ya Allah versin. Hayır seni dişlerini kapattı yavrucuğum yani. Eskiden olsaydı yine bir şansın var ya hayır eser dişlerini bir yakışır. Yakışır Şenol Koç ver sesi. Eyvallah. Ayenk'te koruma planı sponsorluğunda buradayız. 0536-868-4124'ten adam gibi adama. Ahmet Zılgı'ya direkt ulaşabilirsiniz. Müteahhitlerimize bir kez daha hatırlatmış olalım. Dükkanlarına tabela yaptırmak isteyenler. Dedim ya müzik aleti ihtiyacı olanlar, Asya müziğe uğramak isteyenler ya da mutfak dolabı, gardıroplar, TV'leri, mağaza reyonları. Dekanasyon işleriniz. Abi işin sonu ya. Ahmet Zılgı, Ayenk'te koruma planı. Eyvallah. An sesi ver kumanlara. Sözüm ben.

0: kartlı televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A Kapısı Karşısı, Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga 0536 868 4124.
1: Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0536 868 4124.
2: Türkiye radyolarının
3: en dadalisi.
2: En dadalisi.
3: Dadali!

0: yılın sonuna kadar bekleyin o zalimi gidene kadar. Ne kadar durursa o kadar zarar. Cehenneme kadar yol verin gitsin be. Cehenneme kadar yol verin gitsin. Gitsin. Neredesin?
1: Radyo 2.
0: Kimin diyorsun?
2: Dadali Show.
0: Alo.

0: varım. Cehenneme kadar yol verin yetti.
1: Merhaba Dadali, ben Murat Gökdemir. Hayırlı yayınlar olsun. Sıradaki panzelemi seni dinleyen, telefonunu ekranı kırılmamış herkese gelsin. Ha, beni dinleyip de telefonun ekranı kırılmamış olan herkese. Anladım, tamam. Bak öyle dedim, mantıklı geldi, anlıyor musun Murat? Tabii canım ya. Kuyuya ama kapıya bir oldu. Kuyuyan ya. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sivas Uçeri Esenkaya'dan selamlar Kenan Göze. Selamünaleyküm, kardeşim o kardeşime dedi inşallah. Başlıyorum demiş. Ha tamam, okey, sıkıntı yok. Kafana göre abi, hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok, kafana göre. Ama herkese başlama sen, Sayın Gürlevik. Herkese başlama, yorma kendini. Seni gördüğün kadroya hallet gerisi önemli değil. Anlaştık mı? Ne lan bu? Selamünaleyküm dedin yavrum sana diye. Arkadaşlara Gaziantep yöresinden bir türkü çalarsan sevinirim demiş. Yavrum sana abi diye ki 40'da. İbanas'ın gönderdi. Tamam. Hasan mı dedi bunu? Oğlum sen de bunu yedin mi yani? Hasan para yollayacak. Hasan. Tövbe tövbe tövbe. Ne. Duyda inanma bak. Duyda inanma bak. Yayın açanlar. Dadali kardeşim. Gitmiş kendi Kars'a da uğrayalım olmaz mı demiş. Keyifli bir yayın diliyorum. İzmir dinlemede Kars türküsü. Zatuna Yavesli. Bakacağız, bakacağız. İstek yok, istek yok. Ben öyle kafam nasıl iyisiyse onlardan çalayım. Beni bağa bırak o makaya. Selamünaleyküm Dadali. Teşekkürler bu yağmurda. Bu yol anda senin türkülerle geçiyor. Reşat Yeri Gültekin. Hoş geldin Gültekin. Valla benden razı gözüm. Ben her zaman değilim yani. Mutlaka olamadığım tek konu ya. Ama bu çocuk bu işi yapar. Ne sandın ya? Ne sandın ya? Daha açılsın, çok sevdiğim bir türkü. Aynı durumu bilen sponsorluğunda Dadali Show yayında. Bu arada reklam attık yine yanımda. Bugün yine Anadolu yakasında baya görüşmelerdeydim. Sabah öğlenin 12'de yayından çıktım. Hep Anadolu yakasındaydım. İstanbul Gazan, ben Kepçe. Valla firmalar Dadali geldiğiler, ben de gidiyorum. Hem tanışıyorduk hem de sohbet muhabbet oluyor. Şimdi sen de işleri sahibiysen, firma sahibiysen, ya bu işler niye durdu diye düşünüyorsan, canım sıkkındır illa ki patronsan, tabii. Şimdi biz o işleri biraz Allah'ın izniyle hareketlendirelim mi? Rızkın kefiri şüphesiz Allah. Şimdi sana desem ki, bugüne kadar hiç işveren olarak, bugüne kadar bu işleri sana baktı. Çalıştırdığın adamlara ekmeğini, maaşını verdi. Ama sen bu işler için ne yaptın? Hiçbir şey. Vermeden almak şüphesiz Allah'a mahsus, doğru mu? Hiç reklam çalıştın mı desem, diyeceksin bana ki yok. Şimdi artık bugüne kadar o iş yeri size baktıysa bir de siz iş yerine bir bakın ya. İşlerinizin reklamını yapın, firmanın reklamını bir yapın. Ha, bu insanlar da sizin müşteriniz olsun. Anlıyor musun? Abi canım. O zaman Dadali Show reklam hattını veriyorum, hadi. 0532 659 2052. Şu anda telefon yanımda. Çağrı bırakan iş yeri sahiplerini ben arıyorum. Benimle konuşacaksınız. Ama şu anda çağrı bırakmanız lazım ki numaraları bir göreyim. Uzun uzun çaldırmayın. Bir kere çağrı bırakın, numaranız düşsün, ben arayacağım sizleri. Dadali Show reklam ve sponsorluk adlı. Firma sahipleri, iş yeri sahipleri çaldırsın. 0532 659 2052. 0532 659 2052. Rızkın kefiri şüphesiz Allah. Biz de dilimiz döndüğü kadarıyla sizin firmanızı anlatalım. Haydi bakalım. Gelsin çağrılar. 532 659

0: 0368-468-4124. Reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla basmında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
4: Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna.
0: Reklam.

0: 0568-4124.
1: Ahenk Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A Kapısı Karşısı Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga 0536 868 41 24.
2: Dadali!
3: Dadali!
2: Lan ne oldu?

0: doğru diyor. Ayrılamam ayrılamam. Ben seversem ayrılamam. Gider ellere varırsan diyor. Ben o zaman dayanamam. Yazmış ha, adam yazmış. Allah için yazmış ha. Yazmışam. Selam olsun güzel insana. Peki şuraları bir ayarlayalım be. Bu arada Ahmet Cilgar'la telefonla görüşüyordum. Sevgili Ahmet abiye de bir kez daha selamlar, sevgiler olsun. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Son az insanla tanıştım. Çok insanla çalıştım ama ender böyle iyi ki var dedi o. Nadir insanlardan bir tanesidir sevgili Ahmet Cilgar. Allah var etsin ya. Özü sözü bir adam. Seviyorum abimi. Allah razı olsun. Şu anda da yolda dinliyor bizi. Selamlar, sevgiler, saygılar olsun Sivas erkeğine. Ahmet Cilgar. Ahenk de koruma bilya. Eyvallah. Evet, ana sponsoruma sevgili Ahmet Cilgar'a çok teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı. Her daim dadalinin yanında olduğu için. Her daim böyle ne zaman Ahmet abi desem. Bir şekilde elini böyle bırak, elini taşın altına sokmayı. Tabiri caizse bedenini taşın altına sokar. Bizde de manevi baba konumundadır. Gerçekten de öyledir. Allah var etsin. Seviyoruz be. Allah razı olsun abimizden. Allah yokluğunu göstermesin. Şimdi. Evet. Bu adam ne yaptı? Bu adam Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi'nin tam karşısına 1200 metrekarelik bir tesis kurdu. Bu tesisin adı Ahenk Dekor Mobilya. Şimdi burada ne var? Müteahhitlerimiz de iyi dinlesin. İnşaat mobilyaları, mutfak dolapları, banyo dolapları, gardıroplar, TV üniteleri, mağaza reyonları, dekorasyon işlerimizde de ayrı bir ekibimiz var. Anlayın mısın? Ve hemen yan tarafımızda tabela bölümümüz var. Tabela bölümümüzde de dükkanın işletmesine, iş yerine tabela yaptırmak isteyenler tabela için Ahmet Cilgar'ı da ziyaret edebilir ya da arayabilirsiniz. Ya da genel merkezimizi de buyurun. İşiniz olsa da olmasa da bir şey içmeye bekleriz yani. Hemen yan tarafında tabela bölümünün yan tarafında da Asiye müzik var. Bağlama, gitar, keman, kemençe, davul, darbuka, zurna. Müzik aletlerinin hem imalatı hem de satışı yine aynı yerde. Ahmet Cilgar 0536 868 4124. Bu numaradan direkt abime ulaşabilirsiniz. 0536 868 4124.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Başkalarından dolayı Ahmet abi teşekkür ediyorum. Saati sonlandırıyoruz. İkinci saate gireceğiz. Bir yere ayrılmayın. Ahmet abi, iyi ki varsın. Hayırlı akşamlar.
1: Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu Dadeli Show sona erdi. 0536 868 4124.

0: Adani Show. Adani Show.
1: Sağlam temeller ve güçlü yapıların adresi AKC Beton, Dadani Show'u sunar. 0539 588 53 53
2: Dadali!
3: Dadali!
4: Dadali!
3: Dadali!
2: Lan ne oldu?
1: Dadani Show, Dadani Show, Dadani Show.

0: O da fena bir şey.
1: Yare yare yare maramı yare.
0: Dadali Show.
2: Çok güzel bir türkü ama ya. Vallahi çok güzel bir türkü ya. Light it up. İkinci saatimizdeyiz. İkinci saatimiz son saatimizdeyiz. Bu saatimizin ana sponsoru hepinizin bildiği üzere AKC Beton. Selamlar olsun sevgili Muharrem Akıncı'ya.
3: Tanıtıcı reklam.
2: Aynen öyle. Şimdi AKC Beton nerede? Hemen konunun detayına girelim. Özellikle müteahhitlerimizden şöyle Arnavutköy tarafında olanlar, Bolluca'da olanlar, tek tek sayalım mı? Sayalım değil mi? Durun bakayım, şimdi hemen ben konuya bir giriş yapalım. Bakın, Arnavutköy, Hadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yassıören, Sazlı Bosna ve Omerli tarafında inşaat yapan müteahhitlere sesleniyorum. AKC Beton hem Arnavutköy'e, hem Hanımköy'e, hem Karaburun'a, hem Bolluca'ya, hem Çatalca'ya, hem Yassıören'e, hem de Sazlı Bosna'ya ve de Ömerli'ye sağlam temelleriniz ve güçlü yapılarınız için ihtiyacınız olan betonu yolluyor abi. İstanbul Agrega ocaklarında bulunmayan, Marmara Adası'ndaki ocağımızda ürettiğimiz ve gemilerimizle getirdiğimiz donamit taşı, taşı Agrega olarak beton santralimizde kullanıyoruz. Sevkiyatlarımız söz verdiğimiz zaman da beton dökümünü başlatmak ve hızlı bir şekilde bitirmek için yeterli miktarda mikser ve pompamız mevcut ama bir de özel projelerimizde müteahhitlerimizin istediği mesela 60 metrelik beton pompaları lazım oluyor. Özel projeler oluyor. Bu da tabii her beton firmasında bulamazsınız bunu işte. AKC Beton'un özelliği de budur. AKC Beton sizin özel projelerinizde 60 metrelik beton pompasını da sizler için hazır ve nazırda bulunduruyor abi. 0539 588 5353 0539 588 5353'ten AKC Beton'a direkt ulaşabilirsiniz. AKC Beton Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Akıncı. Hayırlı işler. Eyvallah.
3: Tanıtıcı reklam.
1: Ölesiye ölesiye özledim sevdaları yüreğime.
2: Vay be. İyi akşamlar. Sağ olasın. Öncelikle diye yuvaya hoş geldin. Ben Ardahan'ın Hakan ilçesi. Pardon, Ardahan Hanak ilçesi. Oğuz Yolu Köyü Dernek Başkanı Ömer Ekmekçi. Türkiye'den de bizi memlekete götürdün. İyi ki varsın.
1: Kadar bütün çaldığı türküleri hemşerim Ardahanlara yazsın. İyi akşamlar demiş. Yazsın bakayım. Selamlar olsun Ardahan'a.
2: Kadar abi hayırlı akşamlar. Size bir, sizden bir parça isteyelim. Ne çalarsan çal. Önce sana, sonra da tüm radyoki dinleyenlerine armağan olsun. Servis şoförü Ahmet.

yaralamış yaralara bir dokunalım. Ben de bu arada gelen çağrılara geri dönüş yapayım. İş yeri sahiplerinden, firma sahiplerinden reklamla ilgili bana çağrılar geliyor, sağ olsun. Firma sahiplerimizi tek tek arıyorum gene. 0532 659 2052. Dadali Show reklam ve sponsorluk hattı. Şu anda çağrı bırakanları ben arıyorum. Telefon yanımda. Siz de iş yeri sahibi, siz de firma sahibiyseniz Dadali bizim firmamızı da anlat. Dadali Dadali yapan 5 milyon dinleyici bizim de müşterimiz olsun. Değilsen 0532 659 2052 çağrı bırak. 0532 659 2052. At sesi. Buralar. Muharrem Akıncı buralarda mı? Ahmet Çılgın. At sesi. Vay vay. İstanbul trafiğinde olan araçlarda dinleyen herkes atsın sesleri bakayım haydi.

ama bulunduğunuz yerlerde olun da ruhunuz radyolara ses verin bakayım. Nazide bir volta vursun be. Aşk gibi yaprağın üzerine yazmak isterdim sevgilim ama solmayan bir yaprak olsun. Sevgiyi bulutların üzerine yazmak isterdim. Yağmur yağsın sevenler ıslatsın diye. Lan sana olan sevdamı var ya. Sana olan sevdamı yeni doğmuş bebeklerin yüreğine yazmak isterdim.

0: de işte tanıyayım gene ya. Otantik mi? Nostalji mi? Alası bizde var da yok.
1: Senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Evet. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle.
2: Yak beni.
0: Yak beni. Yak beni. Yakın bakayım buraya haydi. Bu güzelliğinizi canım kankama yolluyorum bu güzel eseri. Tamam mı? Canım kankama yazın bakayım haydi.

buzları üşüten bozkıra yazın ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gelin. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün.

0: Öldürür bizi be. Öldürür. Biraz daha öldürsün bakalım. Devam bak. Bir de kum gibi yazın şöyle. Lahmet F'den. Kim der kendin için de bunu işe yapınca armağanımız olsun. Dedim ya, havalı geri yaslanın. Beden olarak olalarda bir yerlerde kalın da. Ruhunuz maziye bir volta vursun be. Olmaz mı? Allah belamızı bir versin be. Yani... Bütünün sponsorluğunda 7 bir günün ayrımsız tek radyo programı.
1: Dadali Show.

0: esip geçimi.
1: Sağlam temellerde güçlü yapıların adresi AKC Beton'un sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0539 588 53
2: Türkiye
1: 53.
2: Radyolarının
3: Türkiye Radyolarının
2: en dadalisi.
3: En dadalisi.
2: Dadali!
1: Dadali!
4: Devam. Hem nostalji hem türkülerde böyle en damarı, en nadalisi an itibariyle radyonda versesi keyfine de dikkat edin.
2: Çekmek serbest. Ben burada siz öyle değil misiniz? Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, sayha.

başım ayrılırsan yana, kül olmuşum yana yana, Erkan yok silisem bana, kul deseydin olmaz mıydın? Öl deseydin ölmez miydim? Al deseydin almaz mıydım? Deli.

Ama yorduğunu kimseye belli edemez. Ne türlü konuşacağım açık kimseyle? Kimseye bir şey anlatamazsın. İçinde yaşarsın, içinde fırtınalar kopar. Aslında yorulmuşsundur. Ama kimseye diyemezsin. Yorar. Adamı inceden inceden bitirir. Ama yine bazılarına inat, bir şeylere inat, birilerine inat. Dimdik durmaya çalışıyorsun. İşte hayat böyle bir hayat. Dedim ya. Bir daha konuşalım. Sözü Mustafa Özel sana bırakalım. Yoruldum desin be. Buyurun bakayım haydi.

0: Türkiye Radyoları'nın, Türkiye Radyoları'nın,
1: Türkiye Radyoları'nın
0: en dadalisi.
1: En dadalisi.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramıç'tayız. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramıç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

0: sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0539 588 53 53.
1: Türkiye Radyoları'nın en dadalisi.
2: En dadalisi.

0: Dadali. Dadali. Dadali. Dadali. Dadali Show.
1: Sensiz olmuyor güzelim, yerinde olmaya güzelim. Buralardan sen gider hadi, yüzüm gülmeyi güzelim. Vay deli vay. Ya iki güzel türküyle huzurlarınızdan ayrılacağım ama öncesinde mesajlara bir bakalım. İyi akşamlar demiş. İyi akşamlar sizden diye Hira'yı Zerdüş'ten Papa diye izlerim demiş. İzleyicim güzel izleyicim de ya salacak olan kim var? İzleyicim var ki. Ya sen niye böyle yani kendini harap ediyorsun? Ben demeyeyim miyim İzleyicim var ki? Nenim Leyla illallah. Baba ne ya bu ne trafik diye boş diye ya. Yakıp kavradıysa selamlar demiş. 85-81 Hüseyin Yılmaz sağ olasın. Nedir bu? Tamam doğru. 13 Ekim afet risklerinin azaltılması günü. Hazırlık evde başladı. Doğru zemin, sağlam bina, aile, afet. Ya bunların hangisi neydi? Hangi binada bu? Doğru zemin. Ne de bileceğiz doğru zemin olduğu? Sağlam bina. Herkese sor sağlam. Allah vermesin Allah. Tek bir tane sığınak var. O da kurban olduğum. Allah vermesin depremi. Anlıyor musun? Eyvallah. Meyup. Meyup 2003'ten gelmiş mesaj. Buradan bunu da bilgilendirmiş olalım. Peki. Dediğim gibi yani Allah vermesin. Gerisi rivriv de rivriv. Yok doğru zaman işte çantaydı, çuntaydı bilmem neydi. Allah göstermedi. Valla adım atmaya vaktin olmaya. Allah göstermesin. O yüzden yani kimse demek güvenmesin. Yeter ki kurban olduğum Allah afet vermesin. Sensiz olmuyor güzelim. Yerin dolmuyor güzelim. Cuma günü saat 15'te. Atatürk Havalimanı'nda yeni kapıda şeydi. Atatürk Havalimanı'nda etkinlik alanında olacağım. Ordu günleri var biliyorsunuz. Perşembe günü başlayayım. Cuma günü ben de saat 15'te sahnedeyim. Dadali Show sunumuyla olacak. Haberiniz olsun. Sunumda ben varım. Cuma günü Atatürk Havalimanı'nda yolu düşen herkes çıkıp gelsin. Gelsin. Kendin böyle bir yakından uşak yorum be. Lütfen rica edelim ama ya. Nazar boncuğu falan getirebilirsiniz mesela. Korkarım. Ondan sonra sahneden sonra nasıl nazar alayım? Nasıl kurban olsun nenem? Leyla illallah ya. Bildiğin gibi değil. Evet bu arada çok firmayla görüştüm yine telefonda. Sizler türküleri dinlerken. Efendime söyleyeyim. Ben de firma sahiplerimizi bana çağrı bırakanları. Dadali Show reklam adına çağrı bırakanları tek tek aradım. Evet. Aradım görüştük. Görüşmelerimiz de devam ediyor. Şimdi sizler de iş yeri sahibi, firma sahibiyseniz Dadali, biz de bir artık düşünüyoruz abone, bir reklam edelim diyorsanız, bir görüşelim diyorsanız 0532 659 2052'ye çağrı bırakın. Gelen çağrıları ben arıyorum, haberiniz olsun. 0532 659 2052.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Şimdi doğru yapı dedik ki deprem haftası falan. Şimdi bakın yine müteahhitlerimizin vicdanıyla alakalı bir şey bu gerçi ama yine de biz buradan bir hatırlatmada fayda var. Düşüncesiyle yola çıkalım. Sevgili sponsorumuz biliyorsunuz ki beton firmasıdır. Yani AKZ Beton. Şimdi burada sloganımız nedir? Sağlam temeller güçlü yapıların adresi diyoruz. İşte güçlü yapıların adresinde de sağlam beton firmasıyla çalışmanız lazım. Şimdi AKZ Beton sevgili Muharrem Akıncı'ya çok teşekkür ederim. Çünkü en ince detayına kadar her şeyi düşünmüş. Mesela bu AKZ Beton'un bu kalitesinden faydalanacak olan müteahhitler kimler? Arnavutköy, Hadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yassıören, Sazlıbosna ve Ömerli tarafı. İstanbul agrega ocaklarında bulunmayan Marmara Adası'ndaki ocağımızda ürettiğimiz ve gemilerimizle getirdiğimiz donamit taşı agrega olarak beton santralimizde kullanıyoruz. Sevkiyatlarımız söz verdiğimiz zamanda beton dökümü başlatmak için hızlı bir şekilde bitirmek için de yeterli miktarda mikser ve pompamız mevcut. Bünyemizde özel projelerinize hitap eden 60 metrelik beton pompamız da var. Bu 60 metrelik beton pompasını her beton firmasında bulamazsınız. AKC'de yok, yok. Çünkü AKC'nin başında Muharrem Akıncı var abi. 0539-588-5353 AKC Beton'un telefon numarası 0539-558-5353.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Güzel konuştum ama vallahi güzel konuştum. Allah benden razı olsun ya. Ama gerçeği anlatıyordun da malim ya. Bu arada çağrılar geliyor. Teşekkür ederim firma sahiplerimize. Evet, iş yeri sahipleri, firma sahipleri, bir kez daha telefonları alın elinize. 0532 659 2052. Reklamla ilgili bana çağrı bırakabilirsiniz. Peki, ben gidiyorum.
2: Sensiz olmuyor güzelim, yarın dolmayı güzelim.
1: Abone olun, dur. Bir dakika. Evet. Yarın saatler sabah 0. Ya ben bu 0'a çok takılayım. Allah söyledi, Allah hayırlasın. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sabah 10'da, 10'da. Heh, 10'da. Buradayım Allah'ın izniyle. 7 bölgenin en dadalı türküleriyle sizleri bıraktığım yerlerde radyolarınızın başında bulacağıma inanıyorum. Her şey ama her şey gönlünüzde olsun. Kazasız belasız güzel bir huzurlu bir gece dileyelim. Huzurlu bir akşam dileyelim hepinize. Yarın sabah görüşürük Allah'ın izniyle. Program biter, dadalı gider. Allah'a ısmarladık. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.
3: Sağlam temeller ve güçlü yapıların adresi AKC Beton'un sunduğu Dadali Show sona erdi. 0539 588 53 53

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Wow.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Söz geceye düştüyse dinlemeden uyuma. Geceye düşen sözler. Geceye düşen sözler.

Efendim selam olsun sesimizin, sevgimizin, yüreğimizin ulaştığı her yere, her neredeyseniz ortamınıza selamlar, sevgiler, bol muhabbetler gönderiyorum. Saatler 20 itibariyle kulaklarınızda misafir olmaya başladık. Ta ki 22'ye kadar bu frekansta sesimiz, soluğumuz yankılanmaya devam edecek. Artık her gün bu saatlerde sizlerle olmaya devam edeceğiz dostlar. Çok güzel bir türkü armağan olacak Radyo 2'nin dinleyenlerine. Güldaniyem türküsü ve herkesin çok sevdiği türkülerden bir tanesidir. Bir Rumeli Balkanlara doğru gidelim efendim. Her ne kadar buruk bir hikayesi olmuş olsa da yine de kulaklarımıza çok hoş geliyor. Ve bir kıtanın içerisinde hem ayrılıktan hem sevgiden bahsediyor. Radyoların sesini bir tık daha açabiliriz. Bizler

sevgili dinleyenler. Şimdi sizleri Çanakkale, Biga ilçesine eski zamanlarda yaşanmış yarım kalan bir aşk hikayesine götürüyorum. Birbirini deliler gibi seven iki genç, Zarife ve Ümit. Ancak aralarındaki en büyük duvar ailelerin sert siyasi kutuplaşmaları olur. Zarife babasının kesin reddi karşısında çaresiz kalır ve aşkını kalbine gömüp ailesini seçer. Eskiden Anadolu'da genç kızlar aşklarını da acılarını da ulu orta konuşamaz, dertlerini tülbentlerinin oyalarına fısıldarlardı. Zarife de günlerce köşesine çekilir, gözyaşlarıyla çemberinin kenarına gül oyası işler. İşte o sessiz çığlık zamana meydan okuyan bir türküye dönüşür. Kulaklarımızda yankılanan çemberimle gül oya sizlerle keyifli dinlemeler.

Sevgili dostlarım, şimdi sizleri Bolu sokaklarında yaşanmış trajikomik bir baskın öyküsüne götürüyorum. Kasabanın evli esnafları, dönemin serbest ruhlu üç kız kardeşinin evinde yakalanınca işler karışır. Baskından kaçmak için un kilerine saklanıp baştan aşağı beyaza bürünen o pişman aşığın ve kasaba dedikodularının neşeli öyküsü Beyaz Giyime Toz Olur şimdi kulaklarınızda misafir oluyor.

Sivas'a ait mükemmel bir türküyü ve mükemmel bir sesi sizlere duyurmuş olduk sevgili Devrim hocamızdan dinledik. Selamlar sevgiler gönderiyoruz buradan. Şimdi nereye gidiyoruz dostlar? Giresun Görele yöresine ait hüzünlü ve gerçek bir kadın direnişinin öyküsü bu Oy Aziye. Kendisini aldatan zengin kocası Nazif'i hiç düşünmeden boşayan gururlu bey kızı Asiye'nin arkasından yakılan bir ağıttır. Karısını kaybettikten sonra pişmanlıktan yataklara düşen bir adamın ve bir annenin feryadı Oy Aziye. Şimdi sizlerle.

Dostlarım, en güzel türküleri bugün sizler için seçtik, derledik, topladık ve kulaklarınızda misafir ettik hikayeleri ile birlikte. Artık ilk saatimizin son dakikalarına yaklaştık. Birbirinden güzel 2-3 adet Urfa sıra geceleri mevcut. Radyonun sesini bir tık daha açın ve sosyal medya, Instagram üzerinden de Hakan Ubay olarak beni takip edin dostlarım.

Efendim, programın ikinci saatinden herkese selamlar, sevgiler. İkinci saatimizin ilk eseriydi. Kimse bilmez ne yaşadım. Mükemmel bir bozlak tadında olmuş. Anatolian, tabii ki yapay zekadan dinledik. Hemen ikinci eserimiz bir ayrılık, bir yoksulluk. Biri de ölüm diyecek Özgür Can Çoban, Bozkır'ın tezenesi, rahmetli andığımız isimlerden bir tanesi Neşet Ertaş'ın o güzel yüreğinden dökülen bir besteydi. Hatta şiirdi, sonra türkü olarak yakıldı değil mi? Efendim, geceye dair ne varsa son bir saatimizde sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Ve güzel bir şiir de biraz sonra kulaklarınızda olacak tabii ki.

değil, elveda cümlesidir çoğu zaman. O üç kelimeden çok daha fazlasını gizler içinde. Kendine iyi bak. Çünkü bundan sonra ben yanında olamayacağım. İstesem de, istemesem de. Sevdim bir zamanlar seni. Hala seviyorum ve benden sonra da mutlu olmanı istiyorum. Olur da bir gün dönersem seni iyi bulmak istiyorum. Kendine iyi bak. Çünkü bundan sonra kendinden başkası olmayacak, yanında sana bakacak. Ben olmayacağım. Kendine iyi bak ve beni düşünme. Çünkü ben de seni düşünmeyeceğim artık. Arama sakın beni, yazma. Çünkü ben yazmayacağım. Sil beni yüreğinden. Çünkü ben sileceğim. Fakat yaşanılan, paylaşılan güzel şeyler hatırına sana yürekten mutluluklar diliyorum. Ve ben bir daha dönmemek üzere gidiyorum. Kendine iyi bak. Aramızda geçen her şeye rağmen benden sonra iyi olduğunu bilmeyi tercih ederim. Aslında bilmem çok önemli değil. İyi olduğunu varsayacağım ben. Seni bir daha asla görmemek üzere gidiyorum ben. Seni kendinle baş başa yapayalnız bırakıyorum ben. Biliyorum kendini bırakacaksın benden sonra. O yüzden kendine iyi bak diyorum. Aslına bakarsan çok da fazla umursamıyorum. Kendine iyi bak derler ve giderler. Tutkuyla sevenler bazen birden fazla söylerler bunu. Çünkü onları ayırmak eti tırnaktan ayırmak gibidir. Kolay kolay kopamaz onlar. Süreç çok acı vericidir. Yürek parçalayıcıdır. Her seferinde azalan umutlarla geri döner ve yine kendine iyi bak gözleriyle ayrılırlar. Ta ki umut da sevgi de tükeninceye kadar. Ta ki son elveda mezar sessizliğine bürününceye kadar. Tutkunun ötesinde severler. Bir kez kendine iyi bak derler ve giderler. Onlar eti tırnaktan ayırmak yerine ölümü yeğlerler. Onlar bu acıyı bir kezden fazla kaldıramayacaklarını bilirler. Kendine iyi bak derler, giderler. Bu sözlerin içinde ihanet yok. Hiçbir zaman olamaz derler ve giderler. En büyük ihanet değil midir aslında? Seni seveni, ihtiyacı olanı yüzüstü bırakıp gitmek. Kendine iyi bak derler ve giderler. Seni suskunluğa mahkum ederler. Seni parçalara ayırıp en büyük parçayı yanlarına alıp giderler. Seni senden alıp giderler. Daha kötüsü, suçlayamazsın onları tüm bunlar için. Kendine iyi bak deyip gidenin geçerli bir nedeni vardır elbet. Suçlatmaz kendini. Savaşmadıkları için kızarsın ama suçlayamazsın. Savaşmışlarsa yenildikleri için kızarsın ama suçlayamazsın. Yenildiğin için kızarsın ama suçlayamazsın. Ayrılığın kaçınılmazlığına inandırır seni. Kendine iyi bak derler ve giderler. Elinden umutlarını, düşlerini, sevgilerini alıp giderler. Bir tek anıları bırakırlar geride, bir de hatırladıkça gözyaşlarına boğulasın diye unutulmayan nameler. Arkalarına bakmadan çekip giderler. Eğer yalnız kalmışsan, çünkü insafsızlıklarını görmek istemezler. Her şey o saniye orada bitsin. Kapansın bu sayfa isterler. Bitti diyemedikleri için kendine iyi bak derler. Kırıldım ve affedemiyorum diyemedikleri için kendine iyi bak derler. Seni istemiyorum artık, hayatımdan çıkaracağım. Ama bil ki hiç unutmayacağım diyemedikleri için iyi bak derler. Biliyorum çok kanayacaksın ama daha iyisini yapamıyorum.
diyemedikleri için kendine iyi bak derler. Vicdanlarını rahatlatmak için kendine iyi bak derler. Çünkü o kan uzun süre akacaktır ve o yara asla kapanmayacaktır, bilirler. Kendine iyi bak bir noktadır çoğu zaman. Kendine iyi bak deme bana. Sadece kötülükler noktalansın isterim ben. Oysa sen iyisin. Sen gözümdeki ışık, dudağımdaki tebessüm, sen içimdeki sevinçsin. Sen hayatıma renk katan, sen yüreğimdeki çarpıntı, sen hayatımdaki neşesin. Sen yolumu aydınlatan, sen dert ortağım, sen gönül yoldaşım, sen bir tanesin. Kendine iyi bak deme bana, nokta koyma. Keşke, keşke böyle yaşanmasaydı bazı şeyler. Keşke affedebilsen beni. Keşke ben de affedebilsem. Keşke döndürebilsek zamanı geriye. Keşke bugünkü aklımızla yaşasak her şeyi baştan. Nafile. Ama yine de gitmesen olmaz mı? Bitmesek olmaz mı? Sen eksikken ben nasıl tam olurum? Senden kalan boşluğu kimlerle doldururum? Savaşsak aramıza giren şeytanla olmaz mı? Hani büyük aşklar her türlü engeli aşardı? Hani gerçek dostluklar her sınavı geçerdi? Hani sevgi eninde sonunda kazanırdı? Hayatta, hani hayatta hiç kirlenmeyecek değerler vardı? Hani en büyük zaferler en kanlı savaşların ardından kazanılırdı? Bunların hepsi yalan mı? Sahiden, sahiden gitmesen olmaz mı? Bitmesek olmaz mı? Peki o zaman. Senin istediğin gibi olsun. Öyleyse sen de kendine iyi bak.

kadar çok keyif alarak programımı hem yaptım, hem dinledim, hem çaldım, hem söyledim. Artık ne dersiniz? Efendim artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Son birkaç türkü daha paylaşacağım sizlerle. Ve sonrasında veda için ben buradayım.

ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için.

Seni sevmek daracına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berç

Dostlar, saatler 20'yi gösterdiğinde beraberliğimizin startını vermiştik. Şu anda da veda zamanı. Günün 2 saatini paylaştık. Türkiye'nin en iyi halk müziği radyosu Radyo 2'nde. Ümit ediyoruz ki güzel bir 2 saati yaşamışızdır, yaşatmışızdır. Hatamız kusurumuz olduysa affınıza sığınıyoruz. Malum canlı yayındır, dilin kemiği yoktur. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde yine ben buralarda olacağım. O zamana kadar görüşünceye dek hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. O güzel yüzünüzden gülücükler hiçbir zaman eksik olmasın. Yolunuz sevgi yolu ve daima açık olsun. Mutlu geceler gönül dostları. İşte.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla basmında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
2: Reklam. Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız.

0: Radyo'da.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla basmında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramıç'tayız. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramıç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla basmında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam. Az'dan gelen, yürekten giden. Radyo Ekin.

0: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra e-devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında e-devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mu?

sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bil.

artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız harp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm puslar arasında kalır belki.

Ne zaman üzülsem, ağlasam, yanımda sen oldun. Ne zaman sevinsem, gülsem, canımda sen. Sayfa sayfa hat,

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Aslan gelen, yürekten giden.

ne diyeyim? Ben ki kasırgaydım, dindirdin ya sen. Olmaz denilen şey olurmuş meğer. Yıldızları gökten indirdin ya sen.

söndüren gözler.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak

0: geçer geçmez de içime sancı doluyor.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Az'dan gelen, yürekten giden Radyo Ekin.